0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

içinde eski benden eser yok. O saf adam öldü artık. Herkese el uzatan o yürek yok. Yerine susarak güçlenen biri var artık.

0: çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşları kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi.
0: Türk annesi ne olur ben?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyo

Bizim en sevdiğimiz gün. Cumartesi de çalışanların, cumartesi günleri de program yapanların en sevdiği gün bugün. Bugün cumartesi sevgili dostlarım. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel bir cumartesi günü olsun. Güzel bir program olsun. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü olsun sevgili dostlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Radyo Seti Radyo Terapi. Başladık. Gelsin mesajlar. Zeynep kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa pastanesini. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneyi. Tüm çalışanlara, Özkan abiye, Ahmet Ali'ye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar. Zülfiyar Yılmaz, Zülfiyar Hanım'a günaydınlar. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime günaydın dedik galiba. Günaydınlar.

diye bağırır. Bugün günaydın mesajında toprağın keçisiyle günaydın, toprak ve keçisiyle günaydın dedik sizlere. Toprak ve keçisi, toprak ve keçi yavrusu. Fatma İbrahim abla günaydınlar. Erkan Nurcan günaydın. Selçuk Bekir Dobro Utro. Ahmet Fatma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ermugyan günaydınlar, Ermu Sokağına. Mehmet Hüseyin, Leblebci Hüseyin, Seven Bahriye, Ekrem abi Nurşen abla, Hüseyin Bircan, Nafi Alihanım ablam, Emin Ferrioğlu, Turgut Kurt, Turgut Kurt günaydın, Sevim Boğazi, Taner Hasan, Ali Santanyolu, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem abi, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan, günaydın. Ram diri, ram diri, ram diri. Hijyen servis, hijyen servis günaydınlar.

gönlünce güzel bir hafta sonu dileğimle. Günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar, hayırlı neşeli programlar diliyorum demiş Hatice ablam. Hatice ablama da günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmail Tevfik, günaydın Gürkan kardeşim demiş. Günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Kallimeralar.

0: San Siro'ya da günaydınlar. San Siro kuaförlerin, San Siro berberlerin tüm kozmetik ihtiyaçlarını, işte jönedir, şampuandır, kremdir, mremdir, hepsini karşılıyor profesyonel ürünlerle. Ve San Siro Kozmetik ayrıca komple salon dizaynı konusunda da size yardımcı oluyor. Berber koltukları, yıkama setleri, bir berberin, bir kuaförün ihtiyacı olan her şey San Siro'da, San Siro Kozmetik'te. San Siro.gr internet sitesi, San Siro'nun depoları Bozuköy yolunda. Ve San Siro sevgili dostlarım aynı zamanda King Food'un karşısında ve San Siro büyük parkenin olduğu yerde sizleri hizmet vermeye devam ediyor. San Siro. Nom tiri nom tiri nom tiri nom tom rom tiri nom tiri.
1: Yaşa yaşa.
0: Yaşa yaşa yaşa Osman Paşa. Yaşa. Maksayla maksi ort maksalata çeşitleri. Maksimum lezzet, minimum fiyat. Yaşa Max. Yaşa Max. Max çalışanlarına da günaydınlar. Avustralya'da sevgiler saygılar, bize günaydınlar. Size iyi akşamlar. Salih abi günaydın bize. Hayırlı akşamlar size.

pazartesi, çarşamba, cuma. Sinap İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat. Temelden çatıya yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye her şey. Oyde. Salı. Nasıl salı? Perşembe, cuma. Hayır, pazartesi. Çarşamba, cuma. Emre. Pazartesi, çarşamba, cuma.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Borfresh. Günaydın, günaydın, günaydın. Borfresh diye bir içecek var. Sevgili dostlarım, çok güzel. Borfresh gris olarak. Çeşitli lezzetlerde asitli içecekler. Bunlar çok da uygun fiyatlı. Borfresh gris olarak Instagram'da bulun, takip edin. Lima Grup getiriyor. Batı Trakya'nın her noktasında, Gümüşhane'de, Skeçe'de, Dedaş'ta, Balkan köylerinde, tüm marketlerde Borfresh. Toptan satış için ben size telefonu da verebilirim isterseniz. Bakal ve marketlerde Borfresh ürünlerini bulabiliyorsunuz. Şükriye marketlerde de bulabiliyorsunuz sevgili dostlar.

bayramlık danaya gireceğim diyenler, bayramda dana kurban kesmek isteyenler, 300-350 kilo civarında danalar, Alperen Mümün'de sevgili dostlarım, Yabacıklı köy girişinde Alperen Mümün'ün danalarını ben de görmek istiyorum. Ben de bu danaları bakmak istiyorum. Ben de bu danaya girmek istiyorum. Dana almak istiyorum diyorsanız gidin Alperen'in yetiştirdiği danaları yakından görün. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

sabah saatlerinde sirecik çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri McCatering'de. McCatering Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde 800 menüden fazla alırsanız eğer özel indirimler, şok fiyatlar, yemekler özel kaplarda, özel taşıma çantalarında sıcacık geliyor, özel arabalarla geliyor. Bütün menüler sıcacık, taze taze, sıcak sıcak servis ediyorsunuz sevdiklerinize sevgili dostlarım. McCatering, McCatering. Gümrüğün içinde yaşayanlar, yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara günlük yemek servisi McCatering'de. Bayramlık alışverişlerinizin için Rıfat Marketleri günaydınlar. Bayramda çok özel fiyatlar, çok güzel fiyatlar, indirimli ürünler Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. 32'den sonra Kurcalı'daki şubesi ni güzelleştiren sizlersiniz. Kurcalı şubesine Rıfat Marketleri sizleri bekliyor. Kurcalı'da Balkan köylerine gidenler, inenler, Kurcalı altı Şampçı'ya gidenler, Şampçı'dan gelenler, geniş marketiyle, harika reyonlarıyla, hijyenik ortamıyla, yerli mallarıyla, sebze ve meyve reyonuyla, tazecik kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünleriyle Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Rıfat Marketler.

Taksit yapabiliyor traktörlere, gidin Mesut'la yakından konuşun. Tarıma aletlerinin tamiri, sulama beklerinin, karulların tamiri. Aynı zamanda traktörleriniz için Türk malı kabinler var. Çok güzel klimalı kabinler. Her marka, her tür traktör için.

0: Bayatı'da köy kahvesinin karşısında dur.
1: Gostima.
0: Haydi Gostima. Haydi Pame.
1: Allah Allah.
0: Dost Cema, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. İki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. İki tane Medine mezunu dost. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde tam köşede Çukur Kahve'nin karşısında cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Yeni açtılar.

Έλα κύριε πρόεδρε. Είχαν. Τι κάνεις κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Günaydın. Kolay gelsin. İyiyim bari ki sen nasılsın demiş Gökhan. Ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim bugün. Panik yatak hastalığım tuttu beni gene. Hep yatayım isterim. Hiç isteyim program. Hiç istemem program. Aman program yapayım bak. Bak konuşamıyorum bile bak. O derece yani.

Oğuz Mehmet. Nasılsın Mertim? Yastı köyü nasılsın? Yastı. Günaydın bakan be. Biz Gökmen'in tavernasını çok seviyoruz. Biz Gökmen'in tavernasında balık yemeği, tereyağda kızartılmış muhteşem kalamar yemeği, kalamar demişim garides yemeğe bayılıyoruz. Kalamar da var, büyük balık var, küçük balık var. Abicim bir kuçumura yapıyor ızgarada, parmağınızı yersiniz. O derece güzel kuçumuralar yapıyor sevgili dostlar. O derece güzel kuçumuralar yapıyor. Yemin billahi, yemin ederim size. Biz orayı çok seviyoruz. Orası bizim balıkçımız. Sık sık da gidiyoruz. Ayda 3 kere, 5 kere gidiyoruz efendim. Gökmen'in tavernası İmamoğlu Elektrik'in bitişinde. Yassıköy'de ana yolun üzerinde. Gümücüne'den İskeçli'ye giderken kiliseyi geçince 300 metre ileride sağ kolumuzda göreceksiniz zaten. Haydi. Yer misin seni? Git gömül yatağına demiş Gökhan Karali. Yerini yiyecek beni, yatak isim beni. Yatak.

O zaman neden kalktın program yapmaya? Git yat zıvar uyu demiş Emre Semerci. Kon şarkıları dinlesinler beyav demiş Mehmet Nazif abim. Şimdi zaten gidiyorum kahvaltımda. Bir yemek kaşığı humus, 30 gram peynir, 2 dilim kepekli ekmek, biraz da yeşillik var. Şimdi gideyim onları yiyeyim.

Macunumun rengi sarı, güzeller sarmış her yanı. Dikala ederim görmem, nerelerde bizim karı. Macun!

ne tatlıyı. Oh ne güzel yiyin bari. Uyuz karım. Ne güzel geldi bana. Humusu ekmeğinle yiyeyim. Ekmeğin üzerine humusu sürdüm. Yanında peynir var. Şekersiz çay. Oh yine karnım doydu. Yine doydu karnım bugün. Ay yarabbim şükür. İlyas Meryem. Günaydın hocam demiş. Günaydın. Nasılsın ben? Hoşum bütün İlyaslar gelsin. Bütün İlyaslar gelsin. Cina yaparım fal bakarım. Macun çekerim. Cina yap macun çek. Cina istemez. Göz falına bakarım. Bana gözünüz açık bir fotoğraf gönderin. Falınıza bakayım efendim. Yalnız yarı açık yarı kapalı olmasın. Tam açık olsun göz. Doğru tahmin yapabilmem için.

niye? En son Mehmet Özcan. Yasaköy Yalancı yoluna günaydınlar olursa günaydınlar tüm ekibe günaydınlar. Ta Girit'ten Evros'a kadar bütün Yunanistan çapında inşaat panellerinin en uygun fiyatları bizde diyorlar. Gidin yakından görün ve bu panellerle yapmış oldukları ters V şeklinde muhteşem konteyner evleri gidin yakından görün Özkom Mehmet Özcan. Yasaköy Yalancı yolu 1. kilometrededir. Yeşillikleri neyle geçirilsin boğazından? Geçtiren mi sade yeşillik? Ağzından demiş.

inekler otlarken yanında bir şey de notluyorlar. He? Sabah Hanımcığım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Ne öyle be kızan, nasıl işken böyle kanarya kadar yiyeyim diye yiyeyim donuyorsun demiş Nebcim Hüseyin Ağam. Ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür, olmayanlar da var, onu da bulamayanlar var. Bu kızanda da mı panik atak varmış? Ha? Yataktan ayrılınca beni de öyle panik yatak tutuyor İlyas. Ahmet günaydın. Afiyetler olsun, afiyetler olsun, afiyetler olsun Ahmet'im. Junior'um afiyetler olsun.

Yılmaz Bey. Kırçalı'ya günaydınlar. Tır şoförlerine günaydınlar. Şimdi de başlıyor. Ayşe abla. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. Açtım Ayşe abla dükkanı. Dükkanın önlerini süpürüyor. Ayşe abla. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. Açtım Ayşe abla dükkanı.

Sabri Cemal Guardin Gürkan demiş. Sen niye ki gündür Guardin Gürkan yazıyorsun, Günaydın Gürkan yazmıyorsun? Dün de Guardin yazmışım, ben yanlış yazdın zannettim. Bugün de Guardin yazmışım. Şemsiyeni aç, aç, aç. Niye bas abi, klavye yanlış mı basayım?

10 kağıt vereyim sus. Bazı insanlar böyle ağzına ağzına vurasım geliyor sustun diye. Var konuşuyorlar, hep boş konuşuyorlar. Örnek Faik Tuzlacı. Örnek istiyor musunuz? Bir Faik Tuzlacı. İki Mustafa diye bir kızdan var. Başka kim var? Dur bakayım. Başka daha var. İki kişi, onlar bir araya geldiğinde ağızlarına ağızlarına burasım geliyor. Birisi Hasan, ikisi öteki Enis. Bir araya geldiklerinde şak şak diye bunların kuştaydıklarının hepsini ağızlarına burasım geliyor. Selamlar. Kabinlerde numara var mı? Ruhsata bildirmek için demiş. Hangi kabinlerde Hüseyin? Ne kabini?

İrfan ki haygan. Kalimera ulimera. Ankara'dan Ali Bey yazmış. Seni demiş dinlemeden yapamıyorum her sabah demiş. Frekansımı sana ayarlı demiş. Cam kesti, cam. Trabzon'dan Dursun Bey yazmış. Ha la Gürkan. Sensiz yapamıyoruz da. Hep evimizde her yerde tarlada fındık toplarken, fındıkları çapalarken sen varsın da demiş. Efendim Kıbrıs'tan yazmışlar. İran'dan yazanlar var. Ahmet Osman sen nereden yazıyorsun? Ben canlı gördüm Ahtepito Didimo Enisten Hasan demiş Ahmet. Ama haksız mıyım? Ben haksız yere konuşmam Allah aşkına. Konyalı vicdanına da söyle Ahmet. Koydun mu? Yanlış yere koyuyorsun elini oraya koyma. Orada diyor senin vicdanın. Vicdanına koy da söyle. Yanlış mı? Yalan mı söylediklerim? Gözü kör olası. Vış vış. Vış vış vış vış. Nasıl? Vış.

0: Sabri sana yürüyor muydu? Galiba direkt koşuyor, ondan öyle yazar sana demiş Emre Semerci. Sabri kim mi? Sabri diye birisi yazma diye bana. Sabri kim? Sus bakayım. Son sorum. Nerede kaldım, unuttum. MKKars. Rentekars. Filakars'ta sevgili dostlarım. Seymen'den Yahya Beyli'ye giderken. MK Rentekars. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralaması çekmelerinde her ihtiyaca uygun çözümler sunuyorlar sevgili dostlarım. MK Rentekars diyelim. MK Rentekars. Oradan onu yazıyor, buradan onu yazıyor, oradan onu istiyor, buradan onu istiyor. MK Rent-A-Car'da çok iyi durumda, çok güzel arabalar var. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. MK-Rent-A-Car.com. Facebook'ta MK Rent-A-Car, Instagram'da MK Rent-A-Car, Seymen Filakas. Gel sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Hafta bu hoşuma gitmedi. Bunu değiştirelim. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Çoraplarını da giyiyorsun mu yoksa başka bir yerlerini mi karıştırıyorsun demiş İrfan. Donumu giyip çıkarıyorum. Giyiyorum, çıkarıyorum donumu. İpli donumu çıkarıyorum, bokserak giyiyorum. Bokserak çıkarıyorum, tanga mı giyiyorum?
1: Sanki başka dünyadan ışınlandı dünyama.
0: Dolu dolu muhabbet oluyor, ne güzel demiş Ahmet Osman. Sana da öyle bir didimo lazım demiş Ahmet Osman.
1: Hapis kalmış burada, kaçacak.
0: Yalan söyleme, yalan söyleme, belli oluyor. Ne oldu be, gene bizden ellemeyin enisi demiş Hasan. Herkese günaydın İrfan Kaya'ya da good morning demiş. Niye herkese günaydın İrfan'a good morning? Kanka Serhat. Meşeli Güler abi, gurbetten cümleten herkese günaydınlar demiş. Çok teşekkür ederim, hoş geldin Tezcan Ahmet. Almanya'daki Rolak için Mesut'tan tüm gurbetçilere günaydın demiş. Günaydın dostlarım, günaydınlar Hilmi Şerif. Ella Bugatti Satrianda Feel This.

0: O yüzden canlı yayın mı yapmıyorum? Canlı yayında yapacağım TikTok'tan. Bütün tokenları bana gelecek. Bütün tokenları bana gelecek. Boşuna mı yapıyorum ben bu kadar diyet ha? Boşuna mı? Sıkılaştırıyorum kaslarımı. Günaydın Ayşe abla. Günaydın Ayşe Mertoğlu. Günaydın. Nerelerdesin günaydın? Ona good morning çünkü o benim için artık bir yabancı diyor Serhat. Ne oldu, ayrıldınız mı? Nokta mı koydunuz ilişkinize? Bol enerjili güzel gün olsun Ayşe ablam. Sana da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Bol satışların olsun inşallah. Bol bol düğünler olsun, nişanlar olsun, nikahlar olsun. İnsanlar evlenip boşanıp tekrar evlensinler ki size çok iş koysun olsun. Çok iş düşsün size. Evlenip tekrar boşansın insanlar. Şapçıya günaydın. Mega günaydınlar. Mega Banka günaydınlar. Kimlik için randevu aldın. Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi yapın. İstediğiniz elektrik şirketine geçin. Melisa'nın karşısında dar sokağın içinde. Game Step. Çocuk ve yetişkinler için oyun alanı. Yetişkinler için bilardo, balaki ve hokey bulunuyor. PC 5 var. Papazima ile Şapçı Kemal'in yanı. Memo Cars. Şapçı çıkışında ikinci el arabalar, iş arabaları ve özel arabalar. Ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Gümüşlü'den Şapçı'ya giden, Şapçı'dan Gümüşlü'ne giderken sağ taraftadır.
1: Herkes yoluma kaldım bir çare.
0: Serseri ruhlara gelsin. Benim gibi serserilere gelsin. Dimalitis ki amartalus. Ego imen appalio pedo gassena den aksiso. Serhat Akene dobro utro o zaman demiş. Neden dobro utro? İrfan. Uzaklardaydım, geldim demiş Ayşe Mertoğlu. Ha, ondan yoksun sen birkaç günden beri. Torna tokatlarla vaygo. Efendim Rosalind Butik'e günaydın. Rosalind Butik. Hemen espresyonistin oraya, eczanenin oraya çıkartıyor mankenleri. Trak kadana, turuk kadana. Yürüyor mankenler. Ama ne güzel mankenler. Pardon ama ne güzel elbiseler. Ama ne güzel elbise. Rosalind Butik. Gamze. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, bayramlık elbiseler, gündelik kıyafetler, çantalar, aksesuarlar. Rosalind Butik'te tesettür giyim de mevcut sevgili dostlarım. Rosalind Butik fark yaratıyor. Demokrit'i bir de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Despresyonist'in yanındadır Rosalind Butik. Rosalind Butik. Sen bizim ilişkimizden bir şey çıkaramazsın demiş Hasan. Sizler sevişirsiniz hem dövüşürsünüz. Belki eşekleri aynı bağla, eşeklerini ayrı bağladılar. Ondan good morning'dir diyor Emre. Emre. Sen evlen ilk önce. Gör hangi Konya'yı demiş. Sen benim alnıma baktın mı? Şener, sen benim alnıma baktın mı? Enayi mi yazıyor benim alnımda? Ha bak, Usika kendine komodiriz. Onun plakak yeri Bulgaristan'dan, ondan demiş İrfan. Cemal günaydın. Ayar günaydın.

Ben gördüm alnını senin, buruşmuş biraz demiş Emre Semerci. Senin gördüğün alnım değildi yalnız. Ya. Azıcık okşasaydın bak nasıl ne buruşuk mu kalacaktı ne bir şey. O baktığın alnım değildi.

Agromix'e Erol günaydınlar. Erol Agromix. Ucuzlukları kalbinizde kalbinize vuruyor. Çok güzel duvar panelleri var. Kalbinize kalbinize vursun. Akustik paneller, tahta paneller, fiyatlarına şaşıracaksınız, inanamayacaksınız. Erol Agromix sevgili dostlarım. Çay Vakıf Köyü'nde bir aile işletmesi. Ayrıca 1000 metrekare kapalı alanda her türlü lavabo ürünleriniz, süsler ürünleriniz, süsleri, püsleri her şeyi bulabilirsiniz eviniz için. İnşaat malzeme deyince aklınıza ne gelirse, ayrıca Vitex marka yağlı boyalar var. Aman plastik boyalar var, yağları da var. Vitex marka. Elif gene ya Rabbi şükür bu sabah gene doydum. Bir dilim kara ekmek yazacağım bundan sonra, tamam mı danışanlarına Elif? Tam tahıllı ekmek yazma. Beyaz ekmek anlıyorlar. Ben de beyaz ekmek anladım. Ben de, bana da aylarca beyaz ekmek yedirmişsin. Beyaz ekmek ye zayıfladım. Kara ekmek yazacaksın, esmer ekmek. Bir dilim esmer ekmeğin üzerine kumu sürdüm. 30 gram da peynir. Bol bol yeşil gidim. Ya Rabbi şükür bugün de duydum. Ya Rabbi şükür bugün de duydum. Bu Pınar'ın şeyiydi. Pınar'ın diyet listesiydi. Şimdi birazdan Elif'in gire geçeceğim. Ardından hemen ChatGPT'nin çıkardığına geçeceğim. Ancak karnım doyuyor. Üçünü bir araya getiriyor. Biz ünlülerin üç tane diyetisyeni oluyor. İki tane normal diyetisyen, bir de ChatGPT. Ancak karnım doyuyor onlarla. Yufka deyince yufka... Dur be. Yufkacı daha iki dakika var. Dur bakayım daha yufkacıya kadar. Beş tanesi bozdu. Tanıyacağım ben. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Bana sağlıklı beslenmeyi öğreten isim. Size de sağlıklı beslenmeyi öğretsin. Efendim ne tansiyonum kaldı, ne şekerim kaldı, ne kolesterolüm kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı. Haplarım, maplarım, her şeyimi bıraktım. Elif yüzünden, Elif'ten ötürü. Elif'e gittiğim için sizler de Elif'e gidin. Sizin de özel beslenmeye ihtiyacınız varsa, tansiyonunuz varsa, şekeriniz varsa, ne bileyim ben, çölyak hastalığınız varsa, Elif beslenme, diyet çok önemli. Elif'e gidin. Elif size sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatsın. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi. Efendim hamilelik döneminde menopoza girerken özel beslenme yöntemleri. Ad Gürkan, öyle bir şey var mı menopoza girerken? Çok sinirli oluyor kadınlar o döneme girerken. Aman. Çok sinirli oluyorlar. Elif onları sakinleştiriyor. Özel beslenmeli. Bol magnezyum yazıyor. Sakinleşiyorsunuz. Sinirli olanlar da Elif'e gitsinler. Magnezyumlu gıdalar yazacak size. Gerekirse magnezyumdaki takviyesi alın. Sinirlerini sakinlesin. Elif Karaosman, Akko Kondil 3'te. Eski mahkeme binasının arkasında. Uzman diyetisyen ne demek? 2 yıl diyetisyenlik okuduktan sonra uzmanlığını da, aman 4 yıl okuduktan sonra 2 yıl da okuyup uzmanlığını almış. Yufka deyince, yufkacı deyince, şekerim Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Trakya yufka etiketiyle Rıdvan Feyiz, Batı Trakya'daki bakal ve marketlerde, Rıfat marketlerde, Agora Plus'larda, Şükriye marketlerde bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Kıçı yere yakın insandan korkacaksın demiş atalarımız. Gökhan Karali, seninki de oldukça yere yakın. Kanka sen antropoza girdin mi diyor. Serhat. 38 yaşında antropoza giriliyor mu? Hey. 50-55'li yaşlarda olsam olabilir. Ha? En verimli dönemlerimi yaşıyorum her açıdan.

Ben bu gidişle 29 yaşımda andropoza gireceğim diyor. Serhat niye be? Tır şoförlüğü yapmak o kadar çok mu zor? He? O kadar mı zor tır şoförlüğü yapmak? Bir kere biz Dedaş'tan gelirken Egnatia'nın kıyısında bir tır şoförü mola yapmış. Tuvalete giderdik. Kimlendik hatırlamıyorum. Bir atlimle bir arkadaşımla beraberdik. Tır şoförü. Senin olsun aşkım, ben böyle de mutluyum. Tır şoföründen zor kurtardık kendimizi. Çok fena oluyor bu tır şoförleri. Pusu kurmuş orayı tuvaletlerin yan tarafında tır şoförü. Beyla vursun onu. Ben sonra antropoza giriyorlar.

Çişim vardı, çişimi yapamadan geri kaçtık. Çişim geri kaçtı. Biz de zor attık arabaya kendimizi. Yemin ederim çişim geri kaçtı. Yoluna. Madem Şener de dinliyor, Şener'e de günaydın diyelim. Yoksa bugün günaydın demeye pek niyetim yoktu ona dermişim. Şener Akustika Kendra Komotiniz. Pondos Center'ın karşısındaki yol. 2-5-35-0-27 numaralı telefon. Bu telefonu neden unutmuyorum bilmiyorum. Bu telefonu bir de şeyini sözlerini unutmuyorum, ezbere biliyorum. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Hele güne sorma beni, yaralama kırma beni. Hani o tatlı gönül çiçeğim, hani kanatlı beyaz beleği, bir de onu unutmuyorum. Neyse, Şener'e dönelim biz. Şener üşütme cihazlarında fark yaratıyor. Ve sattım işim bitti demiyor. Herhangi bir problem, bir sorun olduğunda ben şahidim. Şıp diye damlıyor geliyor Şener. Bazen kulaklığın sulinası tıkanıyor. Bazen anam sulinasını tıkı koparıyor. Bazen öyle yapıyor, bazen böyle yapıyor. Şener hemen imdadınıza yetişiyor. Şener İskeçe'de de hizmetinizde. Zarakis'in karşısında İskeçe'deki ismi Şener'in dükkanının en iskisi. Tırda hepten köreldi çocuk yokluktan demiş İrfan.

Allah salla, Allah Allah salla, Allah Allah salla. Salla, Allah Allah salla. Motoklas. Motoklas'a günaydınlar. Kozlukepir'de. Şapçıya giderken sağ tarafta her türlü motorlar, elektrikli motorlar, normal içten yanmalı motorlar. Motoklas'ta. Ayrıca efendim Stilbayi Motoklas, Stilmark aletler. Eskiyen odun kesme ve biçme makinenizi ya da bozuk olsun fark etmez ot biçme makinenizi getirin. Motoklas'a yenisiyle değiştirin, uygun fiyata değiştirin. Motoklas her türlü kolaylığı sağlayan isim. Kalimera, hey! Motoklas.

Salla sana, salla sana mendilini. Serdar'a günaydınlar. Serdar Bey ekibine günaydınlar. Gümüşcine Kozmuyolu 1. kilometre. Eski Mazda ajantesinin olduğu yer sevgili dostlarım. Salla sana. Pergola üretiyor. Efendim, her türlü jel kaplamalar, tentiler, arabalarınızın tavan kaplamaları, arabalarınızın kumaş kaplamaları Serdar ve ekibinde. Haydi bana. Evinizde, işlerinizde koltuk üretimi Serdar ve ekibinde.

Gürkan Nesenoğlu geliyor. Alkışlayın, Gürkan Nesenoğlu geliyor. Alkışlamazsanız çıkmaz. Gürkan Nesenoğlu güzel bir potpourri ile geliyor. Gel Gürkan. Gel Gürkan, gel Gürkan, gel Gürkan. Haydi Gürkan. Hopa. Haşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Alupe ve C'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haşim Alup PVC. Demir işleri de yapıyor. Her türlü PVC kapılar, alüminyum işleri, demir işleri, demir balkon korkulukları. Efendim 25 yıllık tecrübeyle Haşim Alup PVC. Eski Zamos'un olduğu yerin yeni yanı başında Gümüncine girişinde. Alup PVC. Kufamata alüminyum ke PVC. Sintetika kufumata sites kangela piskeves kufumaton. Haşim ve ekibine günaydınlar. Haşim ve ekibine günaydınlar. Batı Trakya'nın starı geliyor. Gürkan

Günaydın, kolay gelsin İlker'im. Fikret abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Galivero, haydi devam edelim. Efendim boya deyince, boyacı deyince, Eray Harbaz aklınıza gelsin. Yalımlı'da Eray Harbaz, Yalımlı'nın gururu. Eray Harbaz sevgili dostlarım, her türlü boya işleri, badana işleri. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda işi bitiriyor. Bu çok önemli. Eray Harbaz ve ekibine günaydınlar, kolay gelsin. İsteyen benden telefon numarasını alabilir. Eray Harbaz ve ekibi gelip evinizi şipşak boyayabilir sevgili dostlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve boyayı nereden alacağım, ben nereden alayım diyorsanız Paint Center'dan, Erdem Vegani'den alıyorsunuz. İpsilandu 7'de, Gümüşlü'de, tam karşısında. Efendim bakkal kafe var, bakkalın karşısında hizmetinizde Erdem Bey. Yani stokolar, boyalar, yağlı boyalar, plastik boyalar, İsomat ürünleri, en kaliteli markalar, teraslarınız için özel teras kaplama malzemeleri, boyaları, her şeyi bulabiliyorsunuz, en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Yılların tecrübesiyle duvar panellerini de buluyorsunuz onlarda da. Erdem Bey yani Paint Center.

Leblebici Hüseyin Aga Maşşaba. Kalimerasto Hüseyin Aga. Kalimerasto Kirya Kostandia. Kalimerasto Kirio Hakan. Kalimera bütün ekibe bol satışlar dilerim. Kalli Kalo Sabato Kiryako dilerim. Fındık fıstık Hüseyin Aga'nın kendi yapmış olduğu 12 salyasyoz. Portakallı, sade, banla pekmezle karışabileceğiniz tahinler, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar, tahin helvaları muhteşem, çok güzel sevgili dostlarım. Konstantino'da sucuk lokumlar, bol cevizli, kolum kadar sucuk lokum. Konstantino fark yaratmaya devam ediyor her alanda. Konstantino, Konstantino. Rasim Tikan ismiyle bu. Ne güzel manzara böyle bu. Ne güzel manzara bu. Rasim file bu. Oh oh oh oh oh. Nerelerdesin Rasim? Maronya taraflarında mısın?

Günaydın Gürkan abi. Hayırlı programlar diyorum. Fransa'dan selamlar. Gökçen'den elektrikçi Mıtış'a selam ediyorum demiş Barış Kara Mustafa. Mıtış. Gökçen'den Mıtış'a selamlar. O proedros buyne yafon akseton leyo leblebci Hüseyin Agam. El akir ya proedre. Selam verdi gitti o. Bugün çalışmıyor proedre. Dedur lefun sağıtı kiriyaka. Ute paraskevi. Paraskevi sağıtı kiriyaka. Kanuni proedre. O proedros. Evet abi Maronya burası demiş Rasim. Çok güzel.

haftalık arsa var. Ayasma köyünde toplam 361 metrekare arsa. İçinde elektriği var, suyu var, yapım izni var. Üç bir tarafı sokakla çevrili. Nefes alabileceğiniz bir yerde, köyün tam ortasında sayılır bu arsa. Ayasma köyü Gümüşhane'ye 6 kilometre. Gümüşhane'nin içinde zaten otur. Niye oturacaksınız ki Gümüşhane'nin iskecenin içinde? Ne park edebiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Hiç vallahi billahi hiç. Hiç. Karınızla kavga bile yapamazsınız, komşular duyar. Vallahi. Karnınızda davul düz insan şey yapamaz. Kavga yapamaz, sohbet edemez komşular duymasın diye. Oysa köyde öyle mi? Köyde istediğin kadar bağır, istediğin kadar çağır. Ahla bakla hiç duyan olmuyor.

Her gün rap olmaz batarız. İşteyim Gürkan abi diyor Önder. Ha, o zaman Bat Kafe'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İyi yayınlar efendim, iyi hafta sonları demiş Latif. Bu iş terefiyle. O Faik o yine bu yine o Tanju bu yine. Bu iş aslında.

Elim yalla, yalla Enes yaşa bıra demiş. Yaşa bıra demiş Enes Şerif. Bu akşam nereye gideceğimizi sakın söylemeyesin şeye. Hasan'a. Bak Hasan gelirse vallahi bile sakın söylemeyesin. Hijyen servis. 3 ilaç aşamada 4'üsü hediye, 4'üsü bedava sevgili dostlarım. Hijyen servis Hasan. Hijyen servis. Fatih'in karşısında ah Fatih senin kulaklarını uzattıracağım. Eşek kulağı gibi yapacağım senin kulakları Fatih bilesin. Kataramenes kaçari despondikya. Kataramena fidya. Hepsiyle savaşıyor Hasan. Ghostbusters. Kaçari de bastır. Osman abi günaydın, Osman abi günaydın. Hasan Mekke terengin olduğun yerde Fatih'in karşısında. Fatih de danıyor, döşüyor. Koltuk döşeme, koltuk kaplama. Fatih de sevgili dostlarım. Fatih en uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Çok da güzel yapıyor işini. Çok da güzel yapıyor, iyi yapıyor. Koltukçu Erol'un oğlu Fatih Şaba. Kulaklarını uzatacağım, eşek kulağı gibi yapacağım Fatih. Eşek kulağı gibi olacak kulaklar.

Stone Afro açıldı. Stone Afro dünden itibaren hizmetinizde. Arabalarınızı yıkasın. Gidin, konuşun, görüşün, anlaşın. Evinizden alsın, evinize bıraksın. Stone Afro oto yıkama sevgili dostlarım. Sarıca yolunda. Tren istasyonunu geçin, tren yolunu geçin. Sarıca yolunda efendim mezarlık var sol tarafta. Mezarlığı geçince hemen göreceksiniz Stone Afro. Stone Afro traktör de yıkıyor. Kombina da yıkıyor, biçer döver de yıkıyor, kamyon da yıkıyor, tır da yıkıyor. Altını üstünü yıkıyor. Özel rampaları var. Araçlarınızın altını da yıkayabiliyorlar. Ali Hasanoğlu, günaydın Gürkan abi, yayınlar. Barış Kara Mustafa'ya selam olsun Gökçeler'den demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Gökçeler'e, günaydınlar, hoş geldiniz. Traktör kabı Mesut'un demiş Hüseyin. Ne olmuş traktör kabini ne Mesut'un?

KSKars'a çok teşekkür ediyorum. Yassıköy'de. KSKars'ın 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın. KSKars götürsün sizi gittiğiniz yere. Şoför götürsün, siz gene yolun sefasını sürün. Oh! KSKars. KS Hüseyin Aspat, günaydın Kalimera. Ayrıca her türlü ikinci arabayı satışını yapıyor. İkinci el arabada da HSKars Hüseyin Aspat. Gümüşeden Yastıköy'e girerken hemen yolun kıyısında sağ tarafta göreceksiniz. HSK

Aman. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a. Ne isterseniz taşıyor. Pelet, palet, araba, maraba, koltuk, moltuk, eşya, meşya. Kocaman tırları var. Ambrosia Trans. Ben Ambrosia Trans'la görüşmek istiyorum. Ambrosia Trans'la eşya taşıtmak istiyorum. Şunu bunu araba getirmek istiyorum diyorsanız, size Ambrosia Trans'ın telefon numarasını verebilirim. Mikrofondan gelen en güzel terapi Gürkan abimin sesi. Günaydın, günaydın, kolay gelsin işin abim demiş Nurgül. Nurgül dün neredeydin? Puysun Ahtes gedene grapsiz katoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın Ümit'in seralarına günaydınlar. Ümit'in seralarında fideler var. Domates, biber, patlıcan. Harika fideler. Hele hele aşılı olanları tercih edin. Yaz sonuna kadar verim alın. Domates, biber, patlıcan yiyin. Çilek yiyin, karpuz yiyin. Efendim her şeyi yiyebilirsiniz. Fideler en güzel şekilde yetiştiriliyor. Toptan ve perakende satışlar. Ambarköy'de Ümit'in seraları hizmetinizde. Fatih Trump'a Korkyatik Ezgepsiz. Apotika Valla Mekriton Evro. Koryatik ezgepsizleri, gevsiz yufkalarını bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Fatih Trump'a imzasıyla Şahin'de üretiliyor bunlar 2015 yılından beri. Made in Şahin. Fatih günaydın, kolay gelsin.

Hasan'ın parfümleri ve sinek ilaçları. Bakanlık tarafından onaylı belgeli. Burası önemli. Hijyen servisin sinek ilaçları, parfümleri bakanlık tarafından onaylı belgeli. Burası önemli. Hijyen servis. Yunanistan'ın her yerinde hijyen servis. Ve sevgili dostlarım, Neftun'a çok teşekkür ediyorum. Neftun tasarlıyor. Neftun yok galiba burada. Bursa'dan fotoğraf paylaşmışlar. Neftun bir moda evi. Hanımların üzerine cuk diye oturan kıyafetler tasarlıyor. Gelinlikler, abiye kıyafetler, geceli elbiseleri, gündüz elbiseleri. Ne bileyim ben işte, bayanlar biliyor onları. Her türlü günlük kıyafetleri de bulabiliyorsunuz butik mağazalarından. Neftun Gümüşlü'de. Ermeni Kilisesi'nin Şükrü Marketi Genç'i biraz daha ileride sağ kolunuzda. Neftun var efendim. Neftun. Vay ne kibarsın bugün sen Hasan. Ben de teşekkür ederim. Vay kibarlık akıyor her yerinden. Bre. Ben de teşekkür ederim. Neftun. Neftun giydirsin sizi. Düğünde ne giysem, onu ne yapsam, bunu ne yapsam diye düşünmeyin. Efendim Neftun'a gidin, Neftun giydirsin sizi. Yüce Dağ başında harman geç olur. Çünkü Yüce Dağ başına yaz geç gelir. Kış derken gelir. Yüce Dağ başları öyle dönür. Onun kulakları. Ses süper geliyor. En iyi verici sizin verici demiş. Enes Şerif. En iyi verici Radyo City'nin vericisi. İyi programlar Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hasan'ım. Hasan'ımla bu akşam özel bir gecede çalacağız, söyleyeceğiz. Ben aklıma gelen şarkıları yazıyorum Hasan. Orada aklınıza o şarkıyı mı söylesem, bu şarkıyı mı çalsam diye şey yapmasın diye. Ben aklıma gelen şarkıları bir liste olarak yazıyorum. Mesela onların içinde şey kesim var. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiye tutamıyam. Bunu söyleyeceğiz. Mesela şeyi söyleyeceğiz. Ayrılık kolay değil. Onu gel sen bana sor. Mesela şeyi söyleyelim. Sen daha iyi biliyorsun gerçi ama. Cevizin yaprağı dal arasında güzeli. Ne yaparlardı dal şeyin arasında? Dal arasında. Güzel sevenler bar arasında. Onu da söyleyeceğiz. Bağ arasında. Ya. Hepsini söyleyeceğiz. Yaşarsan... Beni kırmayan dostlarıma çok teşekkür ederim. Metin beni dinliyorsa Metin'e de günaydınlar. Metin iptal et etkinliklerini. Sen de gel kardeşim. Sen de gel. Sen de gel. Herkes gelsin, herkes gelmesin. Özel bir prive davet var bu akşam. Prive davet, prive. Yine prive. Herkes gelmesin, nerede olduğumuzu bilmesin. Haydi bakalım. Haydi bakalım.

Bana da bir davetiye var mı demiş Önder. Vereyim ama çok uzaksın sen be ya. İstahitse polimak riyasa amaste misafı komodini mi riyasa imaste.

0: herkes gel. Buluşalım vay vay. Enhalarda menhalarda görüşelim.
1: Emircan çok selam söyleye demiş Hasan. Emircan'ı da altı verk yapsın. Napa pijri. Bak bak bak kızana bak bak. Bak napa giyiniyor kızan. Napa pijri giyiyor bak. Bak. Hep marka, hep kalite giyiniyor bu kuzenler. O napa pişti. En azından bir 150'liktir. En azından. Prosura'da da alsan.
2: Yüce dağ başında kar bölük bölük.
1: En azından. Prosura'da.

Napa peşi. Dün babam gördü. Abi çocuğum o gavur bayrağı. Hangi gavur bayrağı senin? Tişörtündeki dedi. Baba dedim o gavur bayrağı ama o dedim. Öyle Amerikan bayrağı, İngiliz bayrağı değil. Ne bayrağı dedi. Norveç bayrağı dedim. Norveç. Hep battı, Norveç de battı. Hep o bütün o ülkeler battı, hepsi onların. Bir bayrakları kaldı.

0: Vay vay, gece gelme gündüz gel, buluşalım vay vay, tenhalarda menhalarda. Haydi aslan, kupay peşindedir demiş Latif. Ha kupaylar, onu iyisin onu kupaylar. Haydi Tanju Korumo, Kalimera günaydın. Dürümcü Ömer'e giderken beni çağır, rüyalarıma girmeye başladı diye Önder.
1: Geldi bahar yaz.
0: Ben sana getireyim mi? Dürümcü Ömer'in dürümünde var bir katapsikti de bende. Oradan geçerken bırakayım sana. Ömer'in dürümünü bir kere yiyen bir kere daha bırakamıyor zaten. Ne dürümü var ne dürümü var. Ben bir alıştım hiç bırakamıyor. Bak nasıl çaldırıyor Hasan Sazı. Bak dinleyin.

müdürüm giymeden ölürsem gözlerim açık gider herhalde demiş Önder. Bir bakalım da. Yok öyle ölmek. Bayramdan sonra ayarlayalım yine abi demiş Tancı Koruma. Ha sen korumuşsun şeyi. Oo. Orayı kamerada mı koydum? Kamera görüntüsü mü? Ayarlayalım. Ben hazırım. Arif Emre Enes, günaydın Trakya'nın parlayan güneşi. Kolay gelsin herkese, güzel hafta sonları dilerim demiş. Teşekkür ederim. Nurten ablam, günaydın kardeşim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Korifi, cuma ve cumartesi akşamları çevirme var Korifi'de. Her zaman yok ama bu cumartesi var mı Korifi çevirimi? Yazın, yazın bakayım bana. Efendim cuma akşamları canlı musiki var Korifi'de. Köfteleri harika. Ciğer sarması muhteşem. Güveci muhteşem ötesi. Bir de yanında Gürkan Nesnoğlu'nun sevdiği gibi sumaklı soğan ısmarlayın getirsin size tufan. Korifi. Bulatköy'ün gururu Korifi. 25 yıllık tecrübeyle Korifi.

Henüz sen kendinde misin arkadaşım? Nerede var ben? Cuma akşamları var. Bu akşam cuma mı? Bu akşam cumartesi. Bu akşam çok özel bir sazımı alacağım yanıma demiş Hasan. Nasıl özel saz baba Hasan? Merak ettim şimdi.

Sardı da bizi. Kuru Kahve Cüneyt abiye, Hakan'a, tüm ekibe günaydınlar, Şapçı'ya günaydınlar. Kuru Kahve Cüneyt 48 yıllık tecrübe. Sarandahto Kronyasa Gurbet, yani 48 yılın tecrübesi, Şapçı Kahvesi. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Kuru Kahve Cüneyt'in kuru kahvelerini ve tayinlerini de kendileri üretiyorlar. İkramlıklar. Kuru Kahveci deyince akla gelen her şey kuru yemişler. Şapçı'da Eftiki Bankası'nın bitişiğine günaydınlar. Ve Rosalind'e yazmış. Rosalind'e dükkanı açmış. Gamze günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rosalind'e günaydınlar. Rosalind'e çekiliş var. Bu çekiliş için ayrıntıları Rosalind'in Instagram sayfasından bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Rosalind.butik.com motini. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, bayram kıyafetleri, günlük kıyafetler, yelekli ceketli takım elbiseler ve tesettür giyimde mevcut Rosalind. Rosalind Demokrito 1'de Gümülcede Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde spesyalistin yanında, eczanenin yanında yürütüyor. Mankenleri Rosalind, sevgili Rosalind.

Enes, Perşembe'nin argi olması dengelendi mi bozdu kardeşim? Ama hep bozga senin dengelerin. Ama senin dengeler benim gibi. Senin dengeler bozuk olmasa bana sponsor olur musun zaten? Ha? Seni öveyim mi, yeriyim mi, yeriyim mi belli değil. Berik Öse, günaydın. Yeni açtım. Nasıl böyle sen türküler çalıyorsun demiş Berik Öse. Niye çalmayayım ben türkü, ben Pericim. Aa, günaydın Gürkan abi, hayırlı programlar. Arayayım bakayım Hasan'ı, nereye gideceğinizi öğreneyim. Komşum sonuçta söyler bana demiş Oktay Ahmet. Özel gece diyorum, özel prive prive gece olacak bu. Nasıl söyleyeceğimmiş? Allah Allah. Alimallah. Ali dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Alimolla Auto Kinesis. Her türlü ehliyeti veriyor. Sınıfı ehliyet bile veriyor. Yumuşak G. Bana yumuşak G ile başlayan bir kelime söyleyin bakayım. Sınıfı ehliyet bile veriyor. Ama en önemlisi otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada o araba kullanmak isteyen bayanlar, daha çok bayanlar istiyor çünkü. Sıktıramıyorlar çünkü türlü debriyajdır, takitadır, makinadır, kafaları karışıyor. Ben arabayı ilk aldığımda arabada müzik dinleyemezdim. Müzik kafamı karıştırırdı. Şimdi müziksiz yapamıyorum. Ya, çok kafamı karıştırdı müziki. Şimdi müziksiz yapamıyorum. Alimoğullar'da otomatik vitesli araba da var. Auto Kinesis. Ella. Faik neredesin be? Neredesin be Faik? Din markayın hafta tuhaf tokini tuhane filan.

sana ne, neredeyim, sana hesap mı vereceğim demiş Faik Tuzlacı. Vallahi bak, bana bak. Bir gün tükürük biriktiririm ağzımda, hiç yutmam. Bir günlük tükürüğü gelirim sana. Fettarıyı attırırım bak tükürüğümü yüzüne. Yüzünü gözün tükürük olur.

Efendim Cool Butik'e de günaydınlar. Cool Butik, 0-12 yaş arası çocuk giyimi. Cool Butik'te, Erdem'in eşinde. Cool Butik yerli markalarla çalışıyor sevgili dostlarım. Yerli markalara öncülük veriyor. Kaliteli markalar, bilindik markalar, en uygun fiyatlarla dememize gerek yok. Cool Butik'te, Erdem'in eşinde sevgili dostlarım. Cool Butik, Ermu 20'de. Instagram'da Cool Butik, internet sayfaları coolbutik.gr. Ermu 20 numaraya, Ermu sokağına, Ermu caddesine, orası trafiğe kapalı alan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oo, ne meraklı insan bre, sen her şeyi de öğrenmek istesin. Neredemiş Faik demiş Emre Semerci. Tükürüne dikkat et, tükürün çenene kaymasın demiş Faik Tuzlacı. Sen tükürelin lamayı biliyor musun? Ha? Tükürelin lama gibi tüküreceğim sana. Diye. Tam isabet. Tam ağzına, tam ağzına, tam isabet.

Gürkan Nesnoğlu'ndan Trakya Mobilya yaşa var. Trakya Mobilya'nın hem ana şubesinde hem de konsolosun arka sokağındaki şubesinde efendim %40'a veren indirimler var teşhir yerinde. Ki mobilyalarda. Sevmem. Sevmem. Sevmem. Gidin bu mobilyaları yakından görün. Yakından anlatsınlar sizlere. Yakından göstersinler. Uygun fiyata mobilya sahibi olun. Trakya Mobilya ayrıca prefabrik ev işine de girdi. Prefabrik ev içinde gidin Nuran abiyle, Trakya Mobilya ile Mehmet de Ferişte ile konuşun. Ana şubesinde örnek evler var. Şapçı çıkışı biliyorsunuz. Bekirköy'den sonra sol tarafta İlaç Parkası karşısında. Oradaki örnek prefabrik evleri, konteynerları, troko villaları gidin yakından görün. Haydi bir İbrahim Erkal şarkısı. Çok güzel bir şarkıdır. Onu benim gibi sevme. Sevme, sevme. Günaydın kutsal cumartesinden demiş Aysun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sabri abime de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Akşam bir ara zapping yapıyordum. Kızılcık Şerbeti mi ne diye bir dizi var. Ben ona hiç bakmadım. Orada bu müzik çalıyordu bir ara ben zapping yaparken. Sonra da Netflix açtım. Netflix'te çok güzel bir film var. Çok değişik konusu var bu filmin sevgili dostlarım. Bir akvaryumda çalışan bir bayan. Yaşlı bir bayan. Ve akvaryumdaki ahtapotla bu bayanın ilişkisi. Bu bayanın arkadaşlığı, dostluğu. Ahtapot arkadaş dost mu olunur demeyin. Ahtapot en zeki canlılardandır. O yüzden ben ahtapot o filmi de seyrettikten sonra zaten ahtapotların çok akıllı olduğunu bilirdim. Hep ahtapot yerken aklıma gelirdi. Bundan böyle ahtapot yemeyeceğim. Bak beni ahtapot yerken görürseniz ne derseniz deyin yüzüme tükürün. Bundan sonra ahtapot yemeyeceğim. Çünkü ahtapotlar çok akıllı hayvanlar. Çok zeki hayvanlar. Ve Netflix'te bunu seyredin. Çok güzel bir film. Dizi de değil film. Diziler uzuyor. Sevmiyorum dizi seyretmeyi. Çünkü oturdum hepsini bütün bölümlerini birden seyretmek istiyorum. Onların kaderleri de benziyor. Ahtapot da çok yaşlı. Efendim orada çalışan kadın da yaşlı. Çok yaşlı. Ahtapot da çok çekmiş, çok görmüş, çok geçirmiş. Oraya gelen ziyaretçilerden, kızanlardan, hele küçük kızanlardan bıkmış falan. Her neyse böyle bir hikaye. Bu ahtapot bir yolunu bulup geceleri akvaryumdan çıkıyor. Çöp tenekelerini falan karıştırıyor. Çöp tenekelerindeki çöpleri, atılan sandviçleri, mandviçleri yiyor falan işte böyle. Çok değişik bir şey. Değişik bir hikaye. Mutlaka tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Size sevmeyi dinletmedim. Başa alıyorum. Ahtapotun hikayesi.

Ja, Platonos'ta 10 kol... Onların 10 bacakları da var, biliyor musun sen henüz? Adı ne filmin? Ahtapotlar, uzaylı sen bilmiyor musun demiş Periköse. Ne bileyim, ahtapus mu, ahtapus mu ne bir şey. Unuttum adını. Sen bir de Garideslerin aklını görsen demiş Faik Tuzlacı. Garideslerde olan akıl seninkinden aynı seviyede. O yüzden onları rahatlıkla yiyebilirim. O yaşlı karıya

0: hepimiz bu dünyaya ölmek için geldik.
1: Keşke zamanında...
0: Ya hiç kimse yaşamaya gelmedi. İyi ya da kötü yaşayacağız. Son durak kara toprak olacak.
1: Geçme artık. Herkes ne dersin desin. Ne söylersin söylesin. Kevfikiye köyünden Ercan abim.
0: Ve dost cenaze hizmetleri ve cenaze malzemeleri tam da yeri. Son durak kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. O eski Esat Orhan'ın olduğu yerde tam köşede iki dostun, Medine mezunu iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Cenaze hizmeti, cenaze malzemesi deyince aklınıza gelen her şey.

Peri Gözüm, hazır mısın? Araştır bak, onların kaç kalbi var, onlar özel hayvanlar demiş Periköse. Ya biliyorum, 3 tane mi ne kalpleri var onların. Ne olur gülerken tıkandın mı diyor Faik Tuzlacı. 7 akıl sana da geçsin demiş Alimolla. Ben de akıl fışkırıya be, akıl fışkırıya be. Akıl fışkırıya, sen ne diyorsun be? Aklı olmayanlar akıl dağıtıyorum ben. Sen ne dersin be? Ali Toraman Enerji İstasyonu 25 numarada yeni yolda. Enerji İstasyonu Ali Toraman sevgili dostlarım. Ali Toraman bu işin uzmanı. Klimalar, güneş enerjisi termosfonları, ısı pompaları, program alanları almayanlara ev yenileme işlemleri. Ali Toraman'ın ayrıca ayrıyetten şeyi de var. Neyi var Ali'nin be? Ali Toraman'ın bürosu da var. Kendisi inşaat mühendisi, inşaat mühendisi bürosu. Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Heyecandan mail geldi. Saranda diyor problemi Selada Keksotoriko. Apeftias, ptisis, apo, apeftias. Apeftias, ptisis, apo, Thessaloniki. Saran diyor, diyor, logi, yana taksidepsis, apeftias, apo, Thessaloniki. Demiş. Αθήνα, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Κος, Λίμνος, Μήλος, Μύκονος, Μυτιλίνη, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σύρο, Νέο, Σύρος, Χανιά, Χίος. Από Θεσσαλονίκη, απευθείας, πτήσεις, πτήσεις.

0: kendi oyunu Pipto'yu yaz. Her türlü gardırobunuza, dolaplarınıza her türlü mekanizmalar, evdeler, çeşmeler, lavabolar, Türkiye usulü kendinden tarihte çeşmeler, kapı kulpları, Kendro, efendim yeni yolda 47 numarada kariyer dershanesinin karşısında Kendro sizleri bekliyor efendim. Biraz önce güldün çok diyor Ali Molla. Günaydın radyocularım piri. Yarın nerede yiyip içilecek demiş Haşim Çolak. Yarın preve bir parti var. Bazı kriterleri yerine getirenleri alıyoruz. Yani öyle her kriteri önüne gireni almayız.
1: Sen aldırma.
0: O kriterleri karşılayabilecek misin? Bazı ölçülerimiz, kriterlerimiz var.

kriterleri sen yerine getiriyorsan getirin, getiremeyen yoktur demiş Mike Tuzlacı. Sen sussana be. Sussana sen be. Ben sana bir şey... Kemik attım mı sana ben be?

0: Türkiye günaydın.
1: Anan senin, anan yarın.
2: Baban senin, baban yarın.
1: Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgin, yalan yarın.
0: O kriterlerden mesela birkaç tane örnek ver demiş.
1: Dert koparır, gönül
0: nasıl. Haşim Çolak.
1: Bir şey ister. Beni sevdiğini söyle.
0: Kendi alanında çok ünlü olman lazım. Top olman lazım, top. Top musun kendi alanında?

Bor Fresh. Vay, şimdi çok güzel bir türkü çalacağım size. Konya'lı aşık Nesimi'den.

Ne diyordum? Bor fresh. İskeçe, Gümürcüne, Evros, Mevros, bütün Balkan köylerinde Lima grubun yaptığı Bor Fresh lezzetini sizler de tadın. Bana da göndermişler. Daha henüz almadım. Alınca, tadınca size söyleyeceğim. Çeşitli lezzetlerde bunlar asitli içecekler sevgili dostlarım. Bor Fresh. Toptan satış için bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Lima grubun dağıtımını yaptığı Bor Fresh. Of of. Adbi bu susayım dere kenarında demiş Faik. Nasıl olunuyor top? Futbol oynayarak mı diyor? Haşim soruyor. Kendi alanında diyorum top olman lazım top. Mesela seni alabiliriz, sana altın şey ödülü verdiler geçen de. Birkaç sene önce İskeçe'nin kuaförü seçildi Haşim Çolak. Ona altın tarrak ödülü verdik. Ben vermedim. Yunanistan Kuaförler Birliği toplandı. Efendim jüri kararıyla 10 kişilik jüride onu da Haşim'e oy kullandı. Dediler ki bu senenin kuaförü Haşim Çolak olacak. Altın tarrak ödülünü aldı. Taratmak istiyorsan kendini Faik git Haşim tarasız dedi. Tarrasın. Tamam mı? Kendi alanında top o da. Tamp tamp. Ayrılık kolay değil. Onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız seni aramakla geçiyor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir. Bahtiyar olamadım garibim şu cihanda. Bir gün ben de ölürsem arkamdan seni ağlama. Kader ayırdı bizi, elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Suat Sayın'ın çok güzel eserlerinden bir tanesini muhteşem bir ses, muhteşem bir sanatçı yorumluyor. Ayşe Tunalı sizlerle sevgili dostlar. Bozdurdum ben o tarrağı, paraya çevirdim. O parayla top alacağım demiş Haşim. Yazık etmişsin. Her yer top dolu. Yazık etmişsin tarağı. Yazık, tarıksız kaldın. Parayla top alınır mı? Her yer top, her yer top. Sıradaki şarkı dayım dayım Eşref Mehmet'e ve özellikle küçük enişteye gelsin demiş Mutlu Hüseyin. Ha, bakayım Mutlu. Benim de başımı belaya sokacağım bir şey değil. Benim de mahkemelerde sürüm sürüm sürdüreceğim bir şey değil. Bırak sen. Oh Haşim, hangisi? Radyocu Haşim mi? Hangi günler program yapıyor bu abi demiş Emre Semerci. Dur sana bir spot geçeyim ben. Dur bak. Bir spot koyayım sana Emre.

0: Benle koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
1: Niye böyle bağırıyor bu adam be? Gözüne biber sürmüşler gibi. 97 derken niye bağırıyor be? Ha? Halen merak ediyor musun hangi günler program yaptığını? Ha? Vallahi fıdır batı veririm senin sponsorluğun başlamadan biter bak. Daha başlamadı, başlamadan biter.

0: Eri memnun musun? Şimdi çok güzel bir şarkı çalacağım sevgili dostlar. Bu şarkıyı çok seviyorum. Size de sık sık dinletiyorum galiba bu şarkıyı. Dinletiyor mu? Hatırlıyor musunuz bu şarkıyı? Bak bak. Bu hayat sensiz yaşanmaz. Bak neler çekiyorum. Her Allah'ın akşamı bak derdinden içiyorum. Bu hayat sensiz yaşanmaz. Bak bak neler çekiyorum. Ömrüm seninle geçsin. Geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Ömrüm seninle geçsin istiyorum. Bana hayat veren sensin, bak yanımda değilsin. Senden başkasını asla Allah muhtaç etmesin. Bana hayat veren sensin, bak yanımda değilsin. Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Sevgili dostlar, ve ne diyelim, Ayşe Mertoğlu. Batı Trakya'da 1984 yılından beri süsleme alanında uzman isim. Her yere gidin, bütün süslemeci sponsorlarıma gidin ama Ayşe Abla'ya da gidin, Ayşe Mertoğlu'na da gidin. Ayşe Mertoğlu, Silogi mağazası Konstantino'nun olduğu yerde. Uzun yılların tecrübesiyle süsleme alanında uzman isim Ayşe Mertoğlu sevgili dostlar. Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizim Gökmen'e de gidin. Biz Gökmen'in balığını çok seviyoruz. Biz Gökmen'in balığının yemeğe doyamıyoruz. Gökmen sevgili dostlar, Yassıköy'de Vistoni'da, İmamoğlu Elektriğin bitişinde Vistoni'da. Hele bir tereyağlı karidesi var. Yemelere doyamazsınız. Büyük balık, küçük balık. Ben bir de kuçumurayı çok seviyorum. Büyük kuçumuraları. Ya da onun büyüğüne ne deniyor? Kuçumuranın bir değişi var. Barbunyaları ızgarada yapıyor. Abicim çok güzel, çok lezzetli oluyor. Daha geçen akşam yedik. Bak çocuklar şahidimdir. Hakikaten onlar da, herkes çok seviyor, çok beğeniyor. Orası bizim mekan. Toplanıyoruz, müzik açıyoruz, çaldırıyoruz, karaoke yapıyoruz. Gökmen de orada telefonundan oynuyor. Geçen akşam saat 1'e kadar oturduk. Gökmen de bizden beraber oturdu, isterse oturmasın. Sonraki gün işleyeceği çok söz çok laf olur. İmamoğlu Elektrik hemen Gökmen'in bitişinde. Elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları. Güvenebileceğiniz esnaf, yılların esnafı. Bu alanda uzman onlar da, yan yana Gökmen'le. İmamoğlu. Buna da çok teşekkür ediyorum program yaptığı katkılardan dolayı. Bir sponsorcuk daha aktarayım, ondan sonra bırakacağım şarkıyı. Zamokars, ikinci el arabanın adresi. Zamokars, Chris Webb Oteli'nin karşısında. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Zamokars. İstediğiniz arabayı yurt dışından getirsin. İsterseniz kendi tanıdığı gümrükçüler var, gümrük işlemlerini de halletsin. Ooo. Ama Timo bugün evde mi Eda? Bu akşam kocanı alacağım, kızmayasın. Eda. Kızmayasın sakın. Tesettür ederim demiş Peri. Teşekkür ederim demek istemiş Perihan. Ben de teşekkür ederim. Günaydın abim, güzel bir hafta sonu olsun. Bulutlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım. Yap bakalım sen de beni bağıra bağıra reklam duyayım. Bak adama içinden gele gele bağırıyor demiş. Ali molla molla Ali. Autokinesis. Her sınıf ehliyet veriyor. Sınıfı ehliyet de var. Yumuşak G sınıfı. Yumuşak G sınıfı. Batı Trakya'daki ilk sürücü kursu Ali Molla. Bizim azanımızdan bu işi yapan ilk insan. Ali Molla Molla Ali, yarma gibi delikanlı. Yarma gibi. Enine boyuna maşallah. Ama Enis gibi değil. Enis turşu fıçısı. Ali pehlivan gibi. Başka ne rica edeyim seninle ilgili? Ha, bir de otomatik vitesli arabası var. Bastırın çektirin. Bastırın, takitası yok, makitası yok. Basın gaza gitsin. Yokuşlarda bırakın gazı dursun. Milim bile oynamasın yerinden. Hafta oyunu. Ali molla molla Ali. Bu akşam beni gezmeye götürecekti demiş. Olmaz demiş Eda. Abi, dün akşam bana söz verdi ya. Nasıl bana söz verdi? Bakalım seni mi çok seviyor, beni mi? Ben bunları dövüştüreceğim sonunda. Ali Bart Basana bunu çekilmiyor demiş Mike Tuzlacı. Haşmet'te bunlar var mı bakalım Gürkan abi demiş. Dur bakayım kriterler nelermiş. Şarkıyı kesin. Bölün şarkıyı. Dur bakayım nasıl kriterler ararmış bu bayat.
1: İmego alan yari ketçap. İmego alan yari ketçap kinime. Ala pio poli alan yari me. Drakar me tora ya pezmesin agrapsis. Detel çapkın ama alan yari me gönere pediatra.
0: Aynen ben de öyleyim. İme alan yer keçap bini mi? İme go alan yer keçap bini. Bir şarkı dinletmedim size. Ara piopoli alan yer isime go men yer isime. Ego ime napalyo pezo. Ya sen azen aksizo. Sende bunlar var mı? Ha? Haşmet. İse alan yeriz. He? Ya pez mure? Bana da söz verdi demiş Eda. Aman al o zaman kocanı ne yaparsa yap. Aman ben girmeyeyim araya. Al sen. Nanay nanay. Ben Haşim dostu alır giderim. Haydi. Yaşa be toprak mı yaşa. Kızan bisiklet sürüyor be. Vay vay vay vay. Ne güzel bir respit. Kim almış bu kızarı bu respiti be? Vay maşallah vay maşallah.
2: Bu hayat sensiz yaşanmaz. Bak neler çekiyor.
0: Al kocanı çal başına. Al kocanı çal başına. Hasan Vodafone. Saat 1'e kadar oturdu Gökmen, oturduk Gökmen sağ olsun akşam demiş. Günaydın abim kolay gelsin demiş Özcan'ım günaydınlar. Reklamdan şey yapamayan beyav. Günaydınlar Elif ablam hoş geldin mesajdan. Reklamdan şarkıyı çalamıyorum. Stone Afro geldi dün itibariyle açıldı hayırlı olsun. Efendim arabalarınızın içine ve dışını çok güzel yıkıyor. Oto yıkama. Kamyonları, pulmanları, tarım aletlerini yıkıyor. Alttan üstü yıkıyor, üstten yıkıyor. Çünkü onların özel rampaları var. Köpürte köpürte yıkıyorlar. Arabanın içine zarar vermeden yıkıyorlar. Geçen akşam saat geç saatte eve geldim. Bizim garaj kapısı büyük, bak üzerime elimin sol elimi K işareti koydum ki saat 2-2.30 gibi beni ara dedi Oğuz. Efendim bizim garaj kapısı gene bozuldu. O garaj kapısını öyle yapana helal etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum, paramı da helal etmiyorum. O garaj kapısını gözü gibi yapana. Efendim gene bozuk, gene gelecekler Oğuzlar yapacaklar. Arabanın iki camı da açtım ki kapının sesini duyayım diye. Herhangi bir sorun olmasın diye. Çünkü yukarı kadar kalkıyor, kendi kendine iniyor. Arabanın üstüne düşecek, bırak sen. Ok yoluna gidecek arabada. Ondan sonra ben biraz da kafa dumanlı unutmuşum pencereleri. İki pencereyi de açık unutmuşum. Geldim yattım sabahleyin programdan sonra bir gittim. Anacını sattımın Naciye'si. Hani koydum ya Facebook'ta Instagram'da görebilirsiniz. Naciye çimlerde dolaşsan yaş ıslak yerlerde tırmaş arabaya. Kapıların ikisini de mahvetmiş. Koltuklar zaten bez rengi. O koltuklarda yatmış. Tırmalamış koltukları mahvetmiş. Hem sövdüm hem saydım hem temizledim. Hem sövdüm Naci'yi hem yağdırdım hem temizledim. Atsan satsan satılmaz, dövsen dövülmez. Dün de gördüğünüz gibi girmiş kardeşim çiçek yalağına. Hep yalakların içinde yatıyor. Zırında acıyesi. Susuyorum, şarkıyı dinleyin. Diyeceğim de kim yaptı o garaj kapısını söyle bakayım bana demiş Emre Semerci. Sen çok iyi biliyorsun kimin yaptığını. Sen çok iyi biliyorsun.

Bir son şarkı daha çalalım, ondan sonra hareketleneceğim yavaş yavaş. Ve sevgili dostlarım Deva diyelim. İki kız kardeş Merve ve Ezgi, Şapçı'ya günaydınlar. Bürolarının ismi neden Deva diye sordum. Dediler ki biz vatandaşın her derdine deva olmaya çalışıyoruz. O yüzden Gürkan abi dedi, Merve ismini ben koydum dedi. Deva. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet gibi sigortalar yapıyor. 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyor. Bunların arasında Allianz, Etiki, ne bileyim büyük sigorta şirketlerinin hepsi var. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de, Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım.

Günaydın ay parçası. Sanat güneşi demiş Ersin Mustafa. Ay parçası sensin bak bak bak bak. Yakışıklığa bak maşallah maşallah. Saçlarımı ilk beyaza beyaz bıraktığımda boyamadığımda ilk beni gördüğünde lütfen eski haline dön demiştin. Ama böyle beyaz taşla insan daha çekici oluyor bak. Seninkiler de gitmiş. Aynaya bakıp gerçeklerle yüzleşmeniz zamanı Ersin.

Mark çalışanlarına günaydınlar. Özellikle Muammer'e günaydınlar. Muammer'e günaydınlar. Neden özellikle ona günaydın dediğimi inşallah biliyordur o. Ah Muammer, ah Muammer. Bak

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata. Evlerinizden, işyerlerinizden eksik etmeyin. Ya Pericim böyle işte. Ya bırakma onunla. Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın, günaydın. Mesut'un traktör kabinlerinde numara var mı dedim. Gürkan, ruhsata sertifikalı mı yani demiş Hüseyin. Ne bileyim bayağı, ne numarası ne ruhsatı, ben anlamıyorum öyle şeylerden. Bana reklamını yap diyorlar, yapıyorum. Mesut dinlemiyor, dinlese yazacak. Dükkanı mı kapadı, ne yaptı bu? Bunca zamandır sesleniyorum, bu iflas etti galiba. Ha? Mesut. Solis ve Köti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında. Gece geç yatıyor, sabahleyin kalkamıyor mu, ne yapıyor anlayamadım. Her türlü traktörün satışını tamir yapıyor. İkinci el, birinci el traktörler. Harika fiyatlar. Ve sevgili dostlarım, Mesut ayrıca her türlü tarım makinesinin tamirini, bakımını, servisini yapıyor. Sulama beklerinin, karulların tamirini yapıyor. Bir ayrıca her türlü tarım makinesinin tamirini, bakımını, servisini yapıyor. Sulama beklerinin

Günaydın neşeli çocuk demiş Halil Osman abim. Günaydınlar. Günaydınlar abicim. Timo mesaj kutuna bak. Ne tutuyorsun, ne tutuyorsun Faik?

mutlu. Sıradaki şarkı dayı Meşref Mehmet'e ve özellikle küçük enişteye gelsin demiş. Dayı Meşref Mehmet'i seviyor musun?

Günaydın kral. Kolay gelsin demiş Feridun İbrahim Faik. Günaydın, günaydın, günaydın. Sana da kolay gelsin, sana da kolay gelsin. Dün bana dün akşam şarkı gönderen, şarkı isteyen bir dostum vardı. O beni dinliyor mu? Anonim.

0: Emre bu ne be? Ben yapay zeka şarkıları mümkün olduğunca çalmamaya çalışıyorum. Çünkü yapay zeka şarkıları dikkat ederseniz ses falan hep böyle aynı kalıptan çıkmış. Yapay zeka olduğunu duyar duymaz anlıyorsunuz. Bir de yapay zeka şarkıları sanatçılara o kadar emek verilerek yapılan işlere saygısızlık olmuş gibi oluyor. Gibi değil, saygısızlık oluyor. Geçen de işte onu Feridun'a da söyledim. Feridun da bir sanatçı çünkü. Ama bu yapay zeka çok muhteşem de sözler yazabiliyor işte yapay zeka. Ya anacını sattı mı yapay zekası? Bana diyet programı çıkar dedim, çıkardı ama onu yapamamış. Yarım kilo almışım bu sabah. Abi homini gırtlak yedim dün yapay zekanın listesine göre. Pınar beni duymasın. Pınar Feritoğlu. Benim ikinci diyetisyenim. Biz ünlüler iki diyetisyene birden giriyoruz. İki listeyi birleştiriyorum. Anca doyuyorum. Pınar Feritoğlu. İskeçe'nin diyetisyeni sevgili dostlar. Benim de diyetisyenim. Elif de benim diyetisyenim. Çok güzel sözleri bu şarkının.
1: Hayat bir gün.
0: Hayat bir gün hesap sorarsa bana en büyük kaybın ne diye sorarsa, ne param derim ne geçen yıllarım. Ben en çok hak etmeyen insanlarda kaybettim kendimi. Gülüşüne inandım, yüreğini temiz sandım. Ben dost diye sarıldım, o sırtımdan vurdu. Ben adam yerine koydukça büyüttüm onları. Onlarsa adamlığımı zayıflık sandı. Ben yarama merhem olsunlar dedim. Yaramın ta kendisi oldu onlar. Leyla, Badex kızları Bulgaristan'a günaydınlar. Meşeli Güner abi, ben yazanlardanım ama gene de yaranamadım. Gene yazma diyorsun kardeş diyor Meşeli Güner abim. Abi Güner abicim, dünya kadar yazanım var. Gene yazdığınız zaman beni monoterma almış oluyorsunuz. Ondan öyle yapıyorum. Kızma sen bana. Arada sırada yaz.
1: Hesap sor.
0: Korkularınla yüzleşersin. Korkularınla yüzleş. Kardeş, beyaz saçlarınla, alnındaki kırışıklıklarla, gözlerin çökmüş içine, onlarla yüzleş. Zafer İbrahim, dinleyip yazamayanlardan biriyim ben, hayırlı programlar derim demiş. Selamlar, dinleyip yazamayanlar. Kamil abi, günaydın, iyi terapiler derim demiş. Selamlar, ellerinden öperim. Salih Mesut Salih, İstanbul'dan fotoğraf gönder. Neresi burası be? Mesut, Çanakkale'den fotoğraf göndermiş. Yazamıyor herhalde, yolda gidiyor Mesut. Ben dedim mi size, dükkanı bu kapamıştı mı? Sattın mı, ne yaptın? Eforiye mi aldı dükkanı, ne oldu? Ne oldu be Mesut?

turba savatiyatika. Bırak kim nerede isterse yaşasın. Zito Yelaz demiş Nida. Zito. Nerede o? Türkiye'ye bastı. Onki.

0: beni benden.
1: Ben artık sana haftada 3 gün yazacağım, başka yazmayacağım demiş Emre Semerci'ye. Günaydın yayınlar, ben Neco'nun eşiyim. Gurbette olan tüm gurbetçilere bir gurbet şarkısı dinletirsen sevinirim demiş. Gülay Hanım. Meydana. Kolay gelsin, sevgiler saygılar. Asıl çehreler. Dinleteceğim.

hareketlenmeden bir de dokunmayın bana çal demiş Hüseyin abi. Rahat bırakın. Kendi hayatımı yaşayacağım. Ve sevgili dostlarım San Siro berberlerin, kuaförlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Her türlü ihtiyaçlarını, kozmetik ürünlerinden, şampuanlardan, jölerden tutun da berber koltuklarına, yıkama koltuklarına kadar her şey karşılıyor efendim. San Siro. San Siro, King Food'un karşısında. San Siro, büyük parkenin olduğu yerde. San Siro'nun depoları kocaman, Kozuke yolunda San Siro. Efendim taverna deyince... Kozluköy'ün gururu, şarıl şarıl akan sular, hışıl hışıl hışıldayan yaprakların arasında gidin, sohbetinizi edin, yemeğinizi yiyin. Ve bunu keser sopekes, dört mevsim Hamdi abinin tavernasında yapın. Dört mevsim dedi güzel, dört mevsim dedi harika ama ilkbaharda ve yazın bir bambaşka güzel. Günaydın dostum, su lazım mı su demiş, bir sürü damacana su. Türkiye'nin suları çok güzel oluyor Hasan. Çanakkale'ye günaydınlar. Su gibi geçsin günün. Ben de her gün dinleyeyim ama yazamayayım. Yazmayı öğrenince hemen yazacağım demiş Özat. Zito yelada zito miçotak izlemiş Taner. Zito, zito. Sağlık Bakanlığı'nı unuttun. Zito Adonis, Zito Adonis, Zito, Zito, Zito. Devletin parasını, Avrupa'nın parasını yiyen bütün bakanlarımıza Zito. Yaşasın evladım, yaşasın. Ben seni sevmeyeyim de kimi seveyim, sağ olasın demiş Löblübcü Hüseyin Agam. Konstantinu, 87 yıldır var. Konstantinu, Çukur Kahve'nin karşısında köşede. Silogi mağazasının olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar Konstantinu'da. Harika fiyatlar Konstantino'da, sucuk lokumlar, leblebiler, fındıklar, fıstıklar kendi kavuruyor Hüseyin abi. Tayini kendisi yapıyor Konstantino'yu. Tekrar günaydın Kalimero.

0: hareketlenelim yavaş yavaş. Ama önce sizi biraz sponsora boğacağım. Çünkü çok zamandır sponsoru tanıtmıyorum. Önce biraz azıcık şey yapacağım, sizi yoracağım azıcık. Dana deyince kurbanda danaya girmek isteyenler. Ben şöyle bakılı, böyle güzel, böyle ne çok yağlı ne yağsız, tam kararında dana arıyorum. Var mı bildiğim birisi derseniz, evet var. Alperen'in danaları. Köyü hep unutuyorum. Yabacıklı köy girişinde Alperen'de 300-350 kilo danalar var. Son danalar kaldı. Alperen'in danalarına gidin efendim. Yakından görün. İsteyene Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Rıfat Marketler marketçilik alanında fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. Kozlukepir'den sonra Rıfat Market Kurcalı'da. Tazecik sebze ve meyve reyonuyla. Efendim, kuru yemişleriyle. Harika, muhteşem. Dondurulmuş ürünlerin bulunduğu reyonuyla, düzenli ortamıyla, yerli mallarıyla ve bayramda bayramlık muhteşem fiyatlarıyla geliyor Rıfat Marketler. Çok teşekkür ediyorum. Ve MK Cars, araba kiralamak için MK Cars bu alanda yeni, araba kiralama işine yeni girdiler. Başarılarının başarılar diliyorum. Finakars'tan, Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleri. Her ihtiyaca uygun çözümler, bakımlı araçlar, uygun fiyatlar ve hızlı hizmet. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mk-rentekar.com, Facebook mk-rentekar, Instagram mk-rentekar. Seymen Finakars, çok teşekkür ederim. Efendim, Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Bol kolajenli işkembe, kelle paça maça, mercimek çorbası. Bir esnaf lokantası saat 11'den sonra ev yemekleri. 800 menü ve üzerinde alanlar Mac Catering'den. Alanlara özel fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Sevgili dostlar, Mustafa Ali Çavuş Bey gibi. Yemekler sıcacık, özel kaplarda, özel arabalarda servis ediliyor. Mac Catering ayrıca Gümüşhane içinde yaşayanlara yemek servisi de yapıyor sevgili dostlar. Agromix Erol. Erol Agromix, Çaymakıf köyünde praktikal güzelliğinde bir inşaat malzemeleri marketi. Kocaman dış alanında her türlü inşaat malzemesi, fayanslar, plakakiler, mlakakiler, ne ararsanız var. Hepsini bulabiliyorsunuz, en uygun fiyatlarla buluyorsunuz sevgili dostlar. Ve ayrıca Vitex marka iç ve dış cephe boyaları iç mekanda 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle hizmet veriyor. Agromix Erol olarak Instagram ve Facebook'tan da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ümit'in seralarında kendi yetiştirmiş olduğu domates, biber, patlıcan, karpuz, çilek, bile, kıyar, miyar, kabak fideleri. Zamanına göre her türlü sebzeleri bulabilmeniz mümkün. Bulabilmeniz mümkün. Panforo Ambarköy'de toptan ve perakende satışta, özellikle aşılı olanları tercih edin diyorum, diyorum sevgili dostlar. Ve Mona Lisa gelinlik. Hem azının hem çoğunun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında Mona Lisa. Mona Lisa, Hatice abla bu konunun uzmanı, saat 10'dan saat 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi de açık, pazar da açık. 2026-2027 model. Gelinlikleri gidin yakından görün. Mona Lisa'nın hemen bitişinde, süsleme işinde, pardon ama o bugün değil. Şaşırdım, kusura bakmayın. Şaşırdım. O bugün değil de pazartesi kısmetse. Efendim, kuru kahveci Nihat, Şapçı'nın gururu. Şapçı'ya günaydınlar. Bütün aileye günaydınlar. Şapçı'daki dostlarımıza günaydınlar. Nihat Kuru Kahve 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor kuru kahveci Nihat. 48 yıldır sevgili dostlar aynı yerde, aynı dükkanda babasından, Nihat abiden Hakan'a geçti. Ve Hakan da gururla bu bayrağı taşıyor. Seçkin Bakkal ve Marketler'de Nihat etiketiyle buluyorsunuz. Tabii ki Eski Bankası'nın bitişinde onların kendilerinden de bulabiliyorsunuz bu kahveleri. Ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlarım. İki dostun kurmuş olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Dost Cenaze Hizmetleri sevgili dostlarım. Kim onlar? İki dost, Medine mezunu iki dost. eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısındaki tam köşede sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Belgin Bekir bana bir şey göndermiş. Batı Trakya Türkleri Derneği Viersen Aile Gecesi. Clarino Murat, Buzuki Orhan ve bizim Barış'ımız ve DJ Ekrem. Viersen Almanya'da mı? Efendim devam edelim. Cool Butik Erdem'in eşi. Yani Erdem'i de tanıtıyoruz. Erdem ve Yani'yi de tanıtıyoruz. Paint Center diyoruz. Cool Butik. Cool iç çocuk giyimi 0-12 yaş için kaliteli markalar, uygun fiyatlar, yerli markalar, bebek takımlarından okul çağışıklığına kadar geniş ürün yelpazesiyle Cool Butik, Necla ve Fatma Telser'in karşısı. Bütün orada birçok sponsorum var, birçok sevdiğimiz var. Ermu'da, Ermu 20 numarada. Instagram'da Cool Butik, internet sayfaları coolbutik.gr. Çok teşekkür ediyorum Cool Butik'e programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve ne diyoruz? Bugün ne giysem diye düşünmeyin. Nefnun'a gidin, düğünde, nişanda ne giysem, hangi abiye elbiseyi diktirsem, hangi gelinliği diktirsem diye düşünmeyin. Nişantaşı'ndaki mağazalar kadar güzel. Nefnun, sevgili dostlar, Ermeni Kilisesi'nin Şükrü Marketi geçin. Biraz daha ilerleyin Kılıca doğru giderken sağ tarafta. Ayrıca günlük kıyafetleri de bulabileceğiniz butik mağaza muhteşem güzellikte sizleri bekliyor. Mücevherat Kuyum. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde. Kendi yazdığımı kendim okuyamıyorum. Hemen yanı başında Sina Pırlanta da var. Sina Pırlanta, Mücevherat Kuyumculuk, yılların kuyumcusu. Yıllardan beri tanırım, yıllardan beri sponsorum. Aykut Saygın ve ekibine kolay gelsin. Güvenebileceğiniz, gözleriniz kapalı güvenebileceğiniz çocuklar onlar. Babadan oğula geçen 60 yıllık tecrübenin adı. Sevgili dostlar, Mücevherat Kuyumculuğa da çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Doronoronoronoronom. Bugün Almanya Viersen'de Batı Trakya Aile Gecemiz var. Başta Başkan Şenol'a ve tüm katkıda bulunan herkesin eline emeğine sağlık. Özellikle dekor kraliçemiz Şenay'a çok teşekkürler. Hazırlık içinde radyoterapi dinlemekteyiz. Size de aynı teşekkür ediyorum demiş Belgin Bekir. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Buzik Orkan'a da, Barış'a da, Diş Ekrem'e de sevgilerimi gönderiyorum efendim. Şimdi biz ünlülerin bir rutini var efendim. Öyle herkesi gibi, ünsüzler gibi değiliz biz. Biz sabahleyin kalktığımızdan itibaren mesela biz ünlüler, ben Batı Trakya'nın Zeki Ünlüler olarak çok az uyuyorum efendim.
1: Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Efendim ben de öyle yapıyorum. Bir avuç ilacım var. Onları almadan yapamıyorum efendim. Çok az uyuyorum. Bir de kendi çektiğim filmler var. Canım sıkıldıkça o filmlere bakıyorum efendim. Onları hamstara da sattım. Çok para kazandım onlardan. Şimdi efendim o filmleri OnlyFans'te de satıyorum. Üye olmak isteyen varsa bana yazsın efendim. OnlyFans'teki nickname'imi size vereyim efendim. Uygun fiyata para gelsin de nereden gelirse, ne şekilde gelirse gelsin efendim. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim.
2: Saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz. Elleriniz dert görmesin. Canlarım, ciğerlerim. Sağ olun benim. Aziz, muhterem ve hatır şinas dinleyiciler.

0: Çok fazla yazayım sana ondan demişim resimerci.
1: Bana bu güzel çiçekleri göndermek lütfunda bulunan Sayın Banker Tahtaravalli Selim Üstman Beyefendi'ye, sevgili dostum armatör Türker Atakan Beyefendi'ye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu Beyefendi'ye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim efendim.

0: olmuş yanakta.
1: Kendi çektiğim filmler mi? Yana temiz istan yata su diyor İrfan Kâğır. Bana bak, o biriktirdiğim tükürüklerin yarısını sana, yarısını Faik Tuzlacı'ya, yarısını sana tükürürüm. Tam isabet ağzına, tüküren lama gibi.

0: Evet,
1: canlarım, ciğerlerim, aşklarım, sağ olun, var olun.
0: Anladım ben onu. Anladım İlyas'ım, sen rahat ol. Keşke öyle şeyler olmasa. Keşke olmasa öyle şeyler. Pop pop pop pop pop pop. Gurbetteki dostlarımız, gurbetteki dinleyicilerimiz. Sen Zeki Müren'in programından sade hilaç bölümünü uyguluyorsun demiş Faik Tuzlacı. Koca pamak. Hilaç değil o, ilaç ilaç. Allah seni. Sen önce ilaç demeyi öğren de ondan sonra yaz bana. Bu maç kadar, maç kadar. Gel gülüm gel. Gurbetteki dostlarımız, bu gurbet türküsü sizlere gelsin bakalım.

İyi yayınlar, kolay gelsin abi. Nurgül'ün numarasını gönderebilecek mi? Koltuk altı kremini aldık, çok memnunuz, yine alacağız demiş Efe Ahmet. Abi kardeşim, kavanoza iki kaşık koyuyor. Fiyatından da memnun musunuz? Hangi, büyük kavanozdan mı aldınız, küçük kavanozdan mı? Ben de çok memnunum ama Tosotitas'ından memnun değilim ben. Bana gerçi bedava veriyor da, önemli olan müşteri memnuniyeti, insanlara hizmet.

0: Nur... Ben Nurgül. Büyüğünden satmayayım sana artık. Küçüğünden almışlar. Filmi yazan Faik Tuzacı mıydı sayın oyuncu demiş Halil abim. Başrolde oynattım onu filmlerimde.
1: Doldur ver içeyim zehri zalim gurbet.
0: Hayır ne olamaz bunu bana ne yapamazsın diyen Faik. Günaydın hayırlı programlar abim uğursuz yok galiba bugün demiş bir abadan. Deme öyle kız ana. Deme kızdan dünya bile girecek. Hazırlanıp duruyor bak bugün de yok.
1: Ya çekilir ya çekilmez.
0: Deme öyle bir sürü masrafa girdi o.
1: Gel, gel.
0: Dünyanın masrafına giriyor.
1: Geley, geley, geley, geley,
0: sen şey yaptın mı çiçeği götürdün mü? Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Dün çok güzel Ramazan'ın babasından çok güzel bir tane böyle finikoydu aldık. Finikas adını bilmiyorum tam olarak. Pangi gibi bir şey aldık çok güzel. Hemen karşıdan onlar bağlıydı baktı dedi ki bu dedi. Bir açtık palmiyeyi o kadar güzel oldu ki ben dedi. Karşıdan anlarım dedi. Mücahit abi. Ya biliyorsunuz değil mi Mücahit abi bizim burada şeyde. Egzatya'nın kıyısındaki çiçekçi. Sağ taraftaki değil sol taraftaki Mücahit abi. Bunlar eski Almanya gibi ayrılık. Sağ tarafta değil sol tarafta Mücahit abi. Yanlış yere girmeyin. Sen şimdi biraz tombitsin, sürdüğün alan geniş, ondan sana yetmiyor demiş Faik Tuzacı.

gelin çiçeği, gelin arabası, süsleme, gelin yolu hepsi yani demiş. Vay ne güzel fotoğraflar göndermiş ama bana Hatice abla. Vay bu damat da bana benziyor sanki. Bu damat aynı benim boyda. Saçına boyu. Kötü yere yakımı damadı. Bu damat Yunanlı galiba. Her neyse ki olduğunu söylemeyelim. Bırak her şeyde bir kusur bulurum.

Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, programlar dilerim demiş Hüseyin kardeşime, günaydınlar. Bence şimdiye kadar yapılan en güzel sevmediğim kara gözüm bu olsa gerek demiş Feridun. Çok güzel öttürüyor şeyde. Pazarın cız dayımda. Günaydın Gürkan. Ha, Emre'yi bekliyorum. Berberdeyim, buraya gelecek demiş Enver Eşref. Emre çalışmıyor mu bugün? Ay, küçücük kızancı tıraş ediyorlar. Türk berberim orası. Hollanda'da berber var mı?

0: Hey.
1: Merhaba abi, berber olmaz mı ya? Şu an saç kesiyoruz ya, herhalde saçını.
0: Hay Allah, ben Hollanda'da da berber yok zannediyordum. Meğerse Hollanda'da da berber varmış. Şey, yalnız şaka bir yana, Almanya'da berberler oturarak tıraş yapıyorlarmış. Oturarak, ayakta değil. Hollanda'da öyle değil herhalde. Efharisto Parapoli. İlker. Atarım ama kimseye atmazsan, vermezsen atarım. Tamam mı? Efendim, Rosalind. Gümüşhane'de yepyeni bir butik mağaza. Rosalind'de günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, efendim takım elbiseler. İşte Rosalind'de bayramlık kıyafetler de var. Her yaştan herkesin, her türlü bayanın, tesettürlü bayanların bile giyinebileceği yer Rosalind. Gamze. Rosalind.butik.com adını. Instagram. Demokrito 1'de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espressionist'in yanında. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor Rosalind diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rosalind'e programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Hollanda'da yine yatarak tıraş ediler demiş Emre Semerci. Yatarak tıraş etmek tehlikeli yalnız. Seni mi yatırıyorlar? Sen bir berberin üstüne yatıyorsun, berber mi senin üstüne? He? O biraz tehlikeli.
1: Merhaba abi, biz seni her zaman burada dinliyoruz. Numaranızı Radyo Enver abi verdi bize. Memnunuz yani seninle.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sizden memnunum. Ha, Haşmet'in kolitosu da geldi. Günaydın kutsal cumartesinden demiş Yasin. Yasin. Berber ne arasın, Hollanda'da sünnetçi varmış orada diyor Leblebi Hüseyin Agam. Ben hiç oturarak tıraş yapanı görmedim diyor Güner abi. Kuşlar gibi ikimiz bir. Efendim abim, bana mı bağırdın demiş İlker. Hayır be, başka İlker'e bağırdım. Gümülçen'in İlker'e. Öyle oturarak tıraşlanır mı? Ben hiç oturarak tıraş yapanı görmedim diyor Güner abi. Bana öyle dediler. Almanya dediler. Yasakmış. Hakikaten ama. Berberin ayakta tıraş yapması. Demek ki şehir efsanesi.

Bak vallahi herkes seni dinliyor demiş Enver abim. Günaydın İlker'im. Günaydın İlker Bey. Bizim İlker.

Haşmet yine geçen gün programda değdirerek tıraş yaptığını söylerdi demiş Yasin. E tabi tarağı değdirmeden nasıl olacak? Ona Yunanistan Kuaförler Birliği birleşti, altın tarak ödülü verdiler. Deminden beri beni dinlerdi, şimdi müşteri geldi galiba. Dinlemiyor galiba. İki tıraş varmış yazıya bak. İki tıraş varmış. Bilemem, şaka bir yana hiç görmedim demiş Güner abi.

Şimdi hepsi olacak. Orkestrada olacak. Gürkan abi, tarlada işçiler bayıldılar. Oynak şarkı istiyorlar demiş Sude Hüseyin. Yaşa Gürkan abi demiş. Sude Hüseyin yaşayın. O radyofonu sasmusa zagapay bu kepusa sevete. Pamuk eken Burhan amcama da selamlar, kolay gelsin demiş İlker Kadi. Ella Pame Dotse Dotseke Sose. Efendim ne diyelim? Ne diyelim? Özkol Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Girit'ten Evros'a kadar tüm Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar, inşaat panelleri. Ve aynı zamanda yine Girit'ten Evros'a kadar bu panellerle yapmış olduğumuz en uygun fiyatlı konteynerler bizde diyorlar. Konteyner evler, gidin yakından görün. Bant patronuna bir ayva çiçek açmış. Tüm işçilerinden patronlarına armağan eder misin Gürkan abicim demiş Önder Hüseyin. Bant patronu. Gallimera günaydın. Eski radyoculardanmış o da. Eski radyoculardanmış o da.

Ay berberde ne güzel kuş da var. Vay maşallah, vay maşallah. Almanya'da şimdi bütün Suriyelileri berber yaptılar. Kuzu kırkar gibi kırkıyorlar ayakta.

Emre de gelmiş. Emre Senerci. Yatırarak tıraş yapın. Enver Eşref abi. Enver dayı yatırarak tıraş yapın. Çok hoşuna gidermiş onun öyle. Ama altına döşek koyun. Kuryeri yatırmayın adamı. Yaşlı adam belini...

benim Ayazma köyünde satılık arsa var. 400-361 metrekare. İçinde 20 metrekare bir oda var. Elektriği var, suyu var, yapı izni var. İsterseniz projeli ev yapın, isterseniz prokat ev koyun. Orası size kalmış. Ayazma köyü Gümüşlü'ye 6 kilometre uzaklıktan. Çok güzel bir köy. Arsanın üç bir tarafı sokakla çevrili. Sıkışık bir alanda değil bu arsa. Telefonunu isteyenlere verebilirim, arsanın telefonunu isteyenlere. Gündelik çıktı Yasin. Akşama harcayacak doya doya. Nasıl olsa free bugünlerde o. Bırakın tıraşı, bir tıraş aldı gidiyor demiş

kızdırmayın Enver abi. Hep senden ötürü Emre, hep senden ötürü. Koca gidik adamla dalga geçiyorsun. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Arayacağım şimdi 112'ye katoyu arayacağım. Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Hasan abi, sıradaki şarkı sana gelsin. Elif Karaosman, efendim harika diyet programları uyguluyor. Hiç acıkmıyorsunuz ve kilo veriyorsunuz. Kilo almak isteyenler alıyor, vermek isteyenler alıveriyor. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Elif Karaosman bu işi iyi biliyor, güzel yapıyor. İşte menopoz döneminde beslenme, hamilelik döneminde özel beslenme, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için, glutensiz beslenme için, çölyak hastalığı için Elif'le gidin, konuşun, görüşün sevgili dostlarım. Elif Karaosman, Halkokondiliş'te eski mahkeme binasının arkasında.

Uzman diyetisyen olarak ikinci katta hizmet veriyorum. Kalabiliyor. Çünkü eşi burada yok. Ya. Sıradaki şarkıyı dayım Eşref Mehmet'e ve tüm hayvanlar alemine gelsin demiş Mutlu Hüseyin.

Selam, bir çocuk vardı sanki sana yazardı, 81 doğumlu Barış Koçmar mıydı, rahmetli olmuş Ambarköy'den diyor anonim. Gerçekten mi? Neden rahmetli olmuş? Günaydın Gürkan abi, yayınlar Frankfurt'tan Batırak yanımıza, selamlar sevgiler saygılar Gökhan Hanım, hoş geldin. Tarladan selamlar Gürkan Hanımlar, biber ekiyorlar, ayva çiçek açmış istiyorlar demiş Ertan Çalacağım. Yasu tatil çıktı mı götür beni de adaya. Yasu tatil çıktı mı götür beni de adaya demiş Değirmenci dayı. Ne yapayım ben adalar dayılarla adaya gidip de hasta masta olacağınız, orada kalacağınız başıma. Ha Değirmenci dayı. Aynur ablam neredesiniz bu sabah? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dirmenci dayı öğüttür benim buradayım.

Sıradaki şarkı Enver Eşref dayıma gelsin demiş Emre. Selam kız hanım, Güler abim ve benim için anadan ayrı babadan ayrı dinletsin. Sen çok memnun olurum. Bizim bir anamız var, ne babamız, öksüz yetim kaldık demiş Hatice abla. Hatice ablacığım dinleteceğim ama biraz daha sonra. Çünkü daha yeni bitirdim son şarkıları. Tamam mı?

Şener Batrakya'da kulağı az işitenlere az duyanlara hizmet veriyor. Hondo Center'ın karşısındaki yol 2-531-0-2700 numaralı telefonda Şener sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Şener! Şener! Şener İskençe'de Zara Kiss'in karşısında en eski saat altında sizlerin hizmetinizde. Süper Mario'ya dedim eksin yeni saksıya bugün yarın getireceğim abim demiş Ramazan. Süper Mario'ya dediysen o yapar. O yapmış dedi bile onu. Süper Mario. Süper Mario. Ben de onun haberini okuyordum. Barış Koçmar. Biz birlikte çalıştık. Barış Koçmar isimli biriyle birlikte yakada. Acaba o kişi üzüldüm şimdi çok evet. Senin programlarını dinliyordu. Olması lazım demiş Hasan abi. Allah Allah hayat böyle bir şey işte. Hakikaten dostlarım çok fazla ciddiye almamak lazım bu hayatı. Ve bu hayatı insan haysiyetine, şerefine yakışır şekilde yaşamak lazım. Çünkü bugün varız, yarın birdenbire aniden olmayabiliriz bu dünyada.

Selam Fransa'dan, yaylar çalışıyoruz, seni dinliyoruz diyoruz, diyor Mutuş Korcan Ali. Selamlar Fransa'ya, kolay gelsin. Michael Jackson'dan yine kez çalayım mı?

Haşmet. Allah seni. Allah seni bildiği gibi yapsın. Efendim Korifi'ye çok teşekkür ederiz. Korifi'de cuma akşamları canlı müzik var. Korifi'de cuma cumartesi çevirme var. Korifi'de bazı akşamlar yok ama gidiyorsunuz çevirme yoktu diyorsunuz. Her zaman yapmıyor. Bugün çevirme var mı Korifi'de? Soruyorum. Bu akşam çevirme var mı? Korifi'de muhteşem köfteler var. Korifi'de muhteşem güveçte kebap var. Korifi ala. Korifi muhteşem. Korifi çok güzel. Fantastik Korifi. Korifi sevgili dostlarım Bulatköy'ün gururu 25 yıllık tecrübeyle taverna alanında biz de varız. Biz de bu işi yapıyoruz, iyi yapıyoruz, güzel yapıyoruz diyenlerden. Korifi, haydi şaba Korifi, şaba Korifi. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince şekerim Rıdvan Feyiz, Trakya yufka, şeker gibi yufka, harika yufka. Trakya yufka etiketiyle Rodopil'deki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz Trakya yufkayı. Hasan Hijyen Servis, efendim iş yerinizin güzel kokması için, sineksiz, yılansız, haşeriksiz, böceksiz bir hayat için, harika parfümler için, tuvaletinin hijyeni için Hasan'ı Hijyen Servis'e seçin. Mekke Tereng'in olduğu yerde hijyen servis, hijyen servis ve tüm Yunanistan genelinde ayrıca hijyen servis. Nereye giderseniz gidin hijyen servisi görüyorsunuz. Ve Fatih. Fatih seni bugün arayacağım. Duruyor musun benim kardeşim? Akşama doğru seni arayacağım. Olduğum yere damlayasın gelesin. Gelmezsen dilime düşersen biliyorsun ne oluyor değil mi Fatih? Ha. Çok güzel koltuk yapıyor. Çok güzel koltuk kaplıyor. Çok güzel kumaşlar kullanır. Fatih de oralardadır. Mekke Tereng'in olduğu yer Hasan'ın karşısındadır. Hasan'ın dükkanından Fenerbahçe bayrağı dikmiş. Galatasaray bayrağı dikmiş. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak bak. Kavga çıkar. Kavga götürür bu mesele. Koyu Fenerbahçe'nin dükkanına Galatasaray başına bayrağı asmış. Al o bayrağı sok gözüne. Sen. Fatih ayrıca arabaların taban kaplamalarını yapıyor. Kumaş kaplamalarını da yapıyor sevgili dostlarım. Fatih'e çok teşekkür ederim. Fatih Kalimera. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar diyorum. Yalınlı'da Praxis Salih'e günaydınlar demiş Yağız. Yağız nasılsın ben? Bilmiyorum, Erhan İmamoğlu paylaşmış diyor anonim. Barış Koçmar'la ilgili Allah rahmet eylesin. Fatih duydun mu diyor Taner. Duymadısı duymuştur o, duymuştur, duymamazlıktan geliyor. O duymuştur o. Abi bizden namusu ne mi neyi çalarsan sevinirim mi ve Mıtış abiye gelsin özellikle Salim'e gelsin demiş Barış Kara Mustafa Fransa.

hayatım kurusun, bakarım güzellere. İyiyim Gürkan abi, sen nasılsın? Elife hanım nasıl? Sor bakayım demiş Yağız. Sen soramıyor musun Elife hanım nasılsın diye? He? Beni niye araya koyuyorsun? Ela Taner, senin gelemeyeceğin yerde olacağız Taner.

Haşim'e çok teşekkür ederim. Alu PVC. Efendim PVC, alüminyum kapılar, camlar. Haşim'de balkon demirleri, demir işleri. Haşim'de PVC kufomata alüminyum sintetika kufomata sites kangela episkebes kufomaton. Alu PVC. Haşim eski Zamos'un olduğu yerde, olduğu yerin yanı başında Gümücine girişinde. Angelidis'in karşısında. Haşim kolay gelsin. Yalın'ın boyacısı Eray Feyiz. Eray Feyiz mi? Ne diyorsun bebe?

boyacı Eray. Harbaz Eray. 15 yıllık tecrübe. Boya ve badana işlerinde temiz işçilik. Zamanında teslim. Ekibiyle beraber hizmet veriyor. İsteyenlere telefon numarasını da verebilirim. Eray Usta. İşini yapan, güzel yapan, söz verdiği zamanında gelen Eray Harbaz. Söz verdiği zamanda işi bitiren isim. Eray Harbaz.

0: Dillere, dillere güzel yazdım. Dedi ki
1: Kanaçan'ın arkızanlarına, Önder'e.

geldiniz. Merve ve Ezgi'ye çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. Devam. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları. Her türlü büyük sigortayla Ezgi gibi, Allianz gibi çalışıyorlar. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Dima 37 Çapçı'da Espressionist'in yanında hizmetinizde. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Utanayım ben abi, sen söylersin. Yalımlı'nın boyacısı Özet abime kolay gelsin demiş Yağız. Bana yazmayı hiç utanmayasını.

Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde sabah 10'dan saat 3'e kadar açık. Öğleden sonra efendim 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi de açık, pazar da açık. Ekstrem modeller, harika gelinlikler. Harika ama gerçekten öyle. Çoğunluğun ve azınlığın tercih ettiği gelinliklerle muhteşem Mona Lisa fark yaratıyor kendi alanında. Uzun yılların 30 yıllık tecrübeyle Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında, eczanenin bitişinde Mona Lisa var sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu süsleme alanında uzman isim. Ayşe Mertoğlu 84 yılından beri Silogi mağazası dükkan köşe esnafına da Ayşe. Ayşe ablanın eşi Ali. Ayşe Ali'yi seviyor, Ali Ayşe'yi seviyor. Bunu herkes biliyor. Bunu dünya biliyor. Ayşe Mertoğlu da süsleme alanında 1984 yılından beri fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali Autokinisi. Motosiklet ehliyetinden otobüs ehliyetine kadar her türlü ehliyeti verebiliyor sizlere. Yumuşak G sınıfı, H sınıfı ehliyet de veriyor. Ayrıca otomatik vitesli araba da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyen özellikle bayanlar, ben takitasını, makitasını, frenini, mirenini karıştırıyorum arabaların diyenler, bir gaz bir de fren var. Başka bir şey yok. Mutuş Barış Salime Ramiye Veliz Şeşşaba Fransa kumandolarına demiş. Mutuş Korcan Ali Ella Bezgen Durmuş Armonistas Kıvrak kıvrak basan Armonistas'ım Durmuşum günaydın günaydın günaydın tünaydın. Hava bulutlu kapalı olduğu için hep sabah sanıyoruz, oysa saat 12'yi geçmiş. Sen başkasın abim, senden utanılır mı demiş Yağız. Utanmaz adamın utanmaz dinleyicileri.

0: Enver abisinden Emre'ye şabalar olsun. Tıraş olduk, ayakta tıraş olduk diyor Enver, Enver abi. Şaba yaşayın.
1: Gözlerinin altı çukur Emine. Emine abi.
0: Sevgili dostlarım, Stone Afro geldi, dün itibariyle açıldı. Arabalarınızı yıkasın, arabalarınızı evinizden, iş yerinden teslim alsınlar, pırıl pırıl tertemiz yapsınlar. Arabaları, otobüsleri, kamyonları, tarım aletlerini yıkatabilirsiniz. Özel rampaları var, tarım aletlerini özel rampalarında temizliyorlar. İsterseniz altını da yıkıyorlar. Tren istasyonunu geçiyorsunuz. Ne yoluydu orası? Sarıca yolunda. Tren yolunu geçtikten sonra sol tarafta mezarlık var, mezarlığın olduğu yerde. İsteyenlere telefon numaralarını da verebilirim, bir telefon edin, gelip alsınlar sevgili dostlar. Aracınızı bulunduğunuz yerden alsınlar, temizlesinler, içini dışını ne isterseniz yapsınlar ve getirsinler. Evet.

Ne yapacaksın sen bunun linkini ben Faik? Sen böyle şarkılardan nefret ediyorsun. Ne yapacaksın bunun linkini? Faik Tuzlacı değil ama yazan başka Faik. Faik Kurumuş Hasan, Hürmüş Hasan.

Mega Banka Gürkan Nesinoğlu'ndan Mega Şabalar. Mega Banka Şaba. Mega Bank. Taftotita için kimlik için randevu alın Mega Bank'tan sevgili dostlar. Mega Bank. Union, Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi. Özel şirketleri ya da Dİ'ye geçmek için başvurabilirsiniz. Meclisan'ın karşısındaki dar sokağın içinde. Ve GameStep. Her türlü oyun alanı, küçükler için, büyükler için oyun alanı. GameStep. Yine aynı kişiye ait. PlayStation 5 bile var GameStep'te sevgili dostlar. Ella Papadimaili Şapçık Kemal'in yanı ve Memo Cars Şapçı çıkışında gümrüğüne giderken sağ tarafta ikinci el arabalar, iş arabaları ve özel arabalar, ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Mega Bank, çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Sıradaki şarkı Boya Pan'ı İlker ve Ezgi'ye gelsin. Ekrem abin, Osman abine de gelsin demiş. Nurşen ablam,

0: amcasında acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'de Şenol amcasında acaba? Türkiye'de Şenol amcasında.
1: Taner Mümin'den Barbaya Şaba. Taner Mümin yaşayan efsaneden Barbaya Şaba.
0: Şenol amcasında.
1: Ela. Ela Barba.
0: Samba samba samba.
1: Efendim çok güzel danalar var. Kopteri kopteri kopteri kopteri danalar var. Alperen Eşşaba. Yabancı köy girişinde. Alperen'in danaları 300-350 kilogram. Danaya girin bayramda. Muhteşem danalar Alperen'de. Gidin konuşun görüşün Alperen'le sevgili dostlarım. İsteyen Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Kopteri kopteri kopteri kopteri kopteri.

Neyse, Kars Yassıköy'de. Efendim, Gümüşhane'den Yassıköy'e girerken sağ tarafta ikinci el arabalar. İstediğiniz arabayı yurt dışından getirtiyor HS Kars. Minibüsü de var. 9 kişilik minibüs kiralayabiliyorsunuz şoförüyle beraber. Sizi istediğiniz yere götürüyor HS Kars. HS Kars. HS Kars.

Trakya Mobilya ikinci el, ne ikinci eli veya ikinci el Trakya Mobilya teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirim yapıyor sevgili dostlar. %40. Gidin bu mobilyaları görün yakından, bakın gezin. Trakya Mobilya. Ayrıca Trakya Mobilya prefabrik ev konusunda da uzman. Prefabrik evleri gidin ana şubesinde, Bekirköy'den sonraki şubesinde görün. Melikli'de yapmış oldukları ustalık eseri prefabrik evi görün. Troho villaları, konteynerları görün sevgili dostlarım. Trakya Mobilya. İkinci şubesi Konsolos'un arka sokağında. Marinakis 8'de. Sana dedim haplarını bırakma. Bak nasıl oldun demiş Faik Tuzacı. Nasıl oldum? Nasıl oldum ben? Nasıl oldum ben? Nasıl oldum ben? Hop! Hop! Çok canım sıkıldı, kaçıyorum artık. Öf, afakanlar bastı beni. Öf, sanki ateşler bastı beni.

hopteni, hopteni, hopteni, hopteni. Hopteni. Ne oldu be? Bitti mi? Ella dosse. Dosse la dosse la dosse la dosse la dosse la dosse la dosse San Siro. Birinci şubesi San Siro'nun King Foot'un karşısında. İkinci şubesi büyük parkenin büyük olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde. San Siro'nun ana dağıtım yeri çok kocaman, çok büyük. Tuzcuköy yolunda. San Siro. San Siro berberlere, kuaför salonlarına toptan satış yapıyor her türlü kuaför malzemeleri. San Siro'dan sevgili dostlarım. Her türlü şampuanlar, kremler, jöleler, ayrıca berber koltukları, saç yıkama üniteleri, bir berberin bir kuaförün olan ihtiyacı olan her şeyi San Siro'dan karşılayabilirsiniz. sansiro.gr internet sitesi. İsteyen kuaförlere, berberlere San Siro'nun telefon numarasını da verebilirim ben. Git git zaten benim de canım sıkıldı, açayım YouTube'u demiş Faik Tuzacı. Ne dinleyeceksin YouTube'dan? Full İbrahim Tatlıses.

Efendim Şükran Macir, Erdem Hüseyin, Pain Center, Özlem Mümin, ben Dekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Doğum gününüz kutlu olsun. Huzurlu, mutlu, daha nice güzel yıllarınız olsun inşallah.

sen git hadi, ben Zeki Müren bir de Muazzez dinleyeceğim demiş Emre. Tıraş oldun mu sen be? Kaçalım, gel koluma kaçalım. Devriyeler basmadan. Karaköylü güzel, Karaçanlı güzel. Karaçanlı Türköy'ün atları demiş. Ha? Karaköylü Yücel abime şaba. Karaköylü Yücel abime şaba, onlar programın tekrarını dinliyorlar. Ey lan şaba. Özel abimin kardeşi Yücel abiye şaba.

Ella, Emre tıraş olmadı korktu kızan diyor Enver abi. Ben jöleli saçlarımı herkes elletmem diyor Emre. Ella öyle herkes elleyemez benim jöleli saçlarımı diyor. Niye?

Bugün cumartesi, biraz erken ayrılmama izin verirsiniz değil mi? Verirsiniz, verirsiniz. Kaç ayım artık? Tamilis samme.

Haşmet yalnız olacak, git sen de tıraş yapsın diyor Yasin. Abi ben tam bir hafta olmadı tıraş olalı. Ben izin vermiyorum. Mesele zaten haftada bir dinliyorum. Şimdi bir erken mi kaçacaksın demiş İrfan Kaya. Sana sormadım ki zaten ben. Ben beni her gün dinleyen dinleyicilerime sordum. Sana soran kim Bartlem? Rosaline çok teşekkür ederim. Rosaline butik sevgili dostlar. Gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve model seçenekleri. Ayrıca çanta, aksesuarlar, kombinler, gerekli ceket, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. Instagram'da da bulabilirsiniz. rosaline.butik.com adresini. Bayramlık elbiseler, günlük elbiseler de var. Demokrito 1'de Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde de Espressionist'in yanında Rosaline Butik. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tuğçe'ye şaba. Git abi dinlen, hakkım var vallahi demiş Nurgül. Ne bileyim, sanki korktu gibi geldi kızan bana demiş Enver abi. Soruyorsun da mesaiye kal desek kalacaksın sanki demiş İrfan. Çok afakanlar bastı İrfan şu anda beni. Afakanlar bastı. Öf. Öf. Öf anacım öf. Biraz daha durabilirsin demiş Rasim. Ne kadar biraz derken ne kadar daha durayım? Ha? Sen paydos vaktin geldiğinde çalışmaya devam ediyor musun? Ha? Ambrosia Trans Yunanistan'dan Avrupa'ya. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizde taşısın. Efendim pelet olur, palet olur, çuval olur, ne olursa olsun hepsini taşıyor Ambrosia Trans. Çok da güzel yapıyor işini. Araba bile taşıyabiliyor. Ambrosia Trans'la konuşun, evlerinizi taşıtın, taşınabilecek eşyaları taşıtın. Ambrosia Trans'ın telefon numarasını isteyene verebilirim ben. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri nerede? Esat, eski Esat Orhan'ın olduğu yere açtılar cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. İki dost Medine mezunu. Cenaze ve defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışındaki hizmeti, mezar taşı ve imalatı sevgili dostlarım. İsteyenlere telefon numarasını da verebilirim. Allah gecinden lazım etsin inşallah. Pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları şampiyon demiş Yasin. Yasin'im sevgiler. Kapa kaç o zaman. Git, sana neyi gelecek onu, onu sana neyi gelirse onu yap demiş İrfan. Bana neyi gelecekse onu mu yapayım? Yapacağım zaten akşama, bana iyi gelecek. Bir aktivitede bulunacağız. Çok iyi gelecek üstelik. Belki de canlı yayın yaparım, belli mi olur? Belli olmaz. 5 dakikacık sonra gidebilirsin demiş Rasim. Ela dendraki. Ela dendraki. Efendim Serdar Bey ekibine çok teşekkür ederim. Her türlü tenteler, jel kaplamalar Serdar Bey ekibinde. Efendim Serdar Bey ekibi koltuk üretimi yapıyor, koltuk döşüyor. Serdar Bey ekibi uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Serdar Bey ekibi uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane Kozmuyolu 1. kilometrede sizin hizmetinizde. Sanki dur diyeceğiz de duracaksın, sen kaldırmışsın şeyini başını, kimseyi dinlemezsin demiş Leblebci Hüseyin Agam. Geçen akşam biz seni çağırdık özel bir davete, niye gelmedin sen be? Neden gelmedin Gökmen'in tavernasına, ne güzel balıcık yedik, karides yedik, kalamar yedik. Ha? Yassıköy'de Gökmen'in tavernası, Yassıköy'ün merkezinde.

ama cumartesi günlerinin bir klasiği var. Klasik. Poşti mi baba mı? Onu çalmadan mı gideceğiz? He? Haydi. Sana ben MP3 mü yollayacaktım Barasim? Ne MP3'ü yollayacaktım ben sana? Bu orkestralı mı yollayacaktım? Vallahi unuttum. Başımda bin bir türlü şey var. Ben sana ne yollayacaktım Rasim? Söyle yollayayım hemen. Ben yemeğimi yemişim. Ne yemeğe geleyim? Niye erken aramadın demiş Leblebi Hüseyin Agam. Sıcak sıcak bira içmeye gelseydin, nasıl olsa birayı sıcak içiyesin. Hayatımda ilk defa birayı sıcak içen bir insan gördüm adamı.

ya onları gönderebilecek formata çıkarmıyor bana nedense. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Hakikaten lazım. Dur bakayım. Arhiyaiko fotografiyas ke video engrafı olarak yollayamıyor. Fotografiya ke video olarak yollayabiliyor muyum WhatsApp'tan? Hayır, onları da zaten hiç göstermiyor. Allah Allah. Dur bakalım, buradan deneyelim.

Ya orada bizim kasap dükkanında. Aa, çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Soğuk içince çok inç içiliyor. Sıcak gene çabucak ucuz yoldu kafayı buluyorsun. İşi bileceğin devir kötü demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ama burada mısın sen ta demiş Halimon'la. Gidiyorum Karikin. Karikin gidiyorum. Ama burada mısın sen ta demiş Halimon'la. Gidiyorum Karikin.

bunu deneyeyim. Enigma diyelim. Geliyoruz kaçta MPG. Geliyor galiba. Şenol amca.

4 mevsim aile lokantası. 4 mevsim dedi güzel. 4 mevsim dedi harika. Ziyaret edin efendim. Kozluköy'de suların arasında. Efendim 4 mevsim aile lokantası. Niye takıldım biliyor musunuz? Burada bir paylaşım gördüm. Bir İsrail askerin İsrail askerlerin barbarlığı köpeklere kadar varıyor. Bakın burada bir köpeği öldürürken bir hayvan, bir İsrail'i hayvan asker bağlı köpeği öldürüyor. Bakın iki tane sopayla. Gördüklerime inanamıyorum yemin ederim. İsrail'i varvarotita ftania komakesta zoa. İsrailos İsvali Segi Palestiniyos Zedeki Oksik Ektipa Agri Ana Zemenos Kilo Epizi Aksen Agavgizi. Evet, bir Filistin'in bahçesine giriyor ve döve döve bakın bir köpeği öldürüyor. Bunlar çok bakamıyorum bu görüntülere. Bu nedir? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Allah kahretsin var ya bunları. Ve bunlara seyirci olarak kalan, hiçbir tepki göstermeyen tüm dünya liderlerini Allah kahretsin. Tüm dünya ülkelerini.

Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir haftanın, bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik sevgili dostlarım. Rasim sen de kalbimdesin. Hepiniz kalbimdesiniz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Sevgili dostlarım. Pazartesi. Sağlıcakla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Benim.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02. Aynı mahalleden geç.

0: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat
2: aşk
1: kurtarır.
2: Yeniden
3: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
4: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
7: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
6: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
7: Yeri toz dumana katarım yolları.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
7: Yeri toz dumana katarım yollar.
6: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
7: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
6: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
8: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Jonah Gold μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν θα...
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Baharda serseriye sevmesi kolay, gönlünü kışlara mahkum tutsa,
11: tüm yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne farkı?

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler
2: ne
0: karıştı,
2: oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

bir gençlik yaşadık. Omuz omuza gölge düşürmedik onurumuza. Birer birer terk ettiler

olsun. Hayırdır bir şey mi var? Neden suskunsun? Demek ki bir şeyler var. Alışkınım vurgunlara,

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μήλα Τζόνα Γκολτ μόνο με 1,59 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım ol.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Yeah, that's
1: good.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.